Her bir adamın turmuşunda hemişe nurgun köngülsüz işler boludu. Xizmette siz daim xizmettaşlarınızın ziyan keşlikige, rehberlerinin bozak kılışıga, xeyridarlarının agavur muamelesi uçuraysız. Turmuşta siz zeri kişilik adamlarga, mutahemlerga, amalsız kalıdığa ahvalla uçuraysız. Yesya cahitte siz yana bazı bir taş yürek yarğa, rehimsiz hemrahqa, hatta çaplaşqa sabıq cürük uçuraysız. Lekin bilişiniz gerek ki, dünyada yenilik yok. Hem adamın turmuşu asan emez, hem adam nurgun japa müşakkatlarını baştan geçirgen. Lekin azaldın turmuşunun qiyinişinden korkmaydı. Şuna başkalarının qiyinçiliğini tılğa alıqıçılığı yok dep karaman. Şundakla özünüzün umutsuzluğunu kasten çoğun aytıp etmen. Bilişiniz gerek ki, her bir adamın baştan geçirgenleri oxşaş bolmuşsa mu, lekin meyli qandaq ışkı yoluqsa mu, Temkin yaşayalaydıq Allah, tuğumu temkin emez. Belki qayt-qayta sınaq və çeniqişini baştan keçirgəlidir. Tüyük yolu kırp qağandak yes qılğanda özünüzü taşlıb etkendin körə qeyinçiliğini yenib ilgirliğe yaxşı. İqtidarınız yetməydiğandak yes qılğanda özünüzü məyliğe qoyub bərgendin körə qaytadın ruhlandığınız yaxşı. Qanda qılışını bilmigəndə sırtqı dünyadın yardım soğurğandın körə işini özünüzdün əmili küçünü aşırışdın başlığınız yaxşı. Turmuş belki pat-pat sizni qiyin ahvalga tushirib qo'yishi mumkin. Lekin bu chaqda siz faqat ochiqlanish bilan bo'lib kelsangiz, undaqda texim nochar ahvalga tushib qolasiz. Kelgusidagi kunlaringizmi bar g'ansiri taslashadi. Agar siz aktiv, umidvor pozitsiyada bo'lib, barliq jafa mushaqqat, xavf xatar va to'salg'ularga salmoqlik bilan yuzlansangiz, ishlar yaxshi tarafga yuzlanadigan paytni kutib ola olasiz. Shuna turmushda qiyinchilik uchrag'anda qo'rqmang. Özünüzü kaçırmağın, çekinmağın, batırlıq bile ilgirlen. Siz

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızda anlayışınlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 18 günü, Şembe. Dehkalar kalendarı boyunca 6 ayının 5 günü.
2: Aval, bu kıdımkı programımızdan asasi mezmunlarını tanıştırmız.
1: Çen Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdınım Raylıq Milletler İşleri Komiteyatı'na tekşürüp tatkı kılganda, söhbet ötkizgende, Milletler İttifaklığı taraqqiyatını ilgiri sürüş kanunini çoğunkır ögünüp, təşviq qilip, izcillaştırıp, yolu koyup, sosyalistik zamani vilaşqan Şinjan kurduğun kudretlik küşini mücəssəmləş gerek dəb təkildi.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Bir Belbağ, Bir Yol, Xalqara Həmkarlıqı Başlıqlar Munbri Məsləhətçilik Komitetinin əzaları bilen görüşdi.
1: Abdınım rayonda aldınkı 20 yılda istemalını ilgiri sürüş önüme körnerlik bulup, konusunu yeni sığa almaştırış 14 milyard 800 milyon yöndün artıq istemalığı törtke boldı.
2: Bu yılın aldınkı 20'da Qashqar Laynin Xalqara Aeroporti köp türlük transport körsetküçüde bir qadar tez eşiş vəziyetini işqaşırdı.
1: Memleket boyunca Tunji Gayri Madde Medeniyet Mirasları baş temisidiki Şinjanga yardım beriş poyezi Kumul şehrige yetip gelip almaştırış faaliyetini kanat yaydırdı.
2: 2026 yıllık Şinjan rayon içi toluqsız otur mektep sınıflarına qobul qilish taqsimlash neticesi elan qilindi.
1: Emdi haberler anlar.
2: Stansımız haberi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujesi Çen Şaucan, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 7 ayının 16 günü Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komitetine Milletler İttifaklığı Tereqqiyatını ilgiri sürüş kanununu öğreniş, təşviq qilish, izcillaştırışını çöyredep, çoğunkur təkşürüp tətqiq qildi, hem de söhbət yığını açdı. Çen Şaucan bunlarını təkledi. Baş şuji Xi Jinping'nin milletler hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını çoğunkur öğrenip, izcillaştırıp, milletler ittifaklığı tereqqiyatını ilgiri sürüş kanununu öğreniş, təşviq qiliş ve izcillaştırış yolu koyuşunu əstaydıl yaxşı tutup, kanunçılıq əvzəlikini Jonghua milletin ortak gavdisi eğini müstəhkəmləş, sosialistik zaman evlaşqan Şinjan kuruşunun küşlük ünümüge həqiqi aylandırıp, Şinjan Milletler İttifaklığı Tereqqiyatı işlerinin yukarı süpetlik tereqqiyatını puxta alğa sürüş gerek. Çen Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komitetinin noktalı hizmet ahvali tonuşturuşunu anladı. Alaqadar başqarma işxanalarına kirib, Milletler İttifaklığı Tereqqiyatını ilgiri sürüş kanununu təşviq qilish, izcillaştırış, Milletler İttifaklığı Tereqqiyatı boyunca bərpa qilish qatarlı hizmetlerinin ilgirləş ahvalını ilgiledi. Asallıq Milletler Qadimi Kitapları Allahide Ambarını körüb, Qadimi Kitaplarını qoğdaş,

0: yaqilsa bo'ladi.
1: Amdi qisq xabarlar oldimiz. Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, Tudun xaba rayoni 7 ayning 16 kuni Shenjangdagi Tunji o'z oldiga tadqiq qilib yasagan yuqori quvvatlik eg'ir tipdagi ikkichoqliq yangi energiyalik aqliy iqtidorliq motosikli turini kirgizdi. Shuning bilan birga o'z oldiga tadqiq qilib yasagan texnika bilan ta'minlovchi taraf bilan birlashib aqliy iqtidorliq pan texnik turidagi shirkat qurdi. Törüp itkendin keyin yukarı derecelik yeni energiyalik motosikletini tatkik kiliş, işlep çıkırış, eksport kilişini yerlikleştirişini işkaşırdı.
0: Qobul qilish kun tartibi o'rinlashtirmasiga asosan Avtonom rayonining 2026 yillik odatdagi oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish planini o'rindab bo'lmagan maktablarning birinchi qitimliq orzu to'plash va arxiv chiqarib qabul qilish xizmati 7 ayning 18 kunidan 23 kunigacha ishlanadi.
1: Mongol Kuradin Shanghai Pudong'a bevosita uchadigan aviatsiya liniyasi 7 ayning 16 kuni ochildi. Har seyshanba, payshanba, shanba kunlari qo'sh yo'nalishda aeroplan qatnab, aslidagi Urumchida o'tir yo'lda almashishga tegishli safar shu kuni bevosita berishga o'zgartirildi. Amdi Avtonom rayonimizdagi 16 shahrning avariyadan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq temperatura 27 dan 39 Selsiy gradusgacha. Altayda otral yağmur yağdı. Temperatura 16'dan 27 Celsius gradusgacha. Çöçekte hava bulutluq bolup keyin açıldı. Temperatura 20'dan 38 Celsius gradusgacha. Oljada hava ochiq temperatura 23'dan 39 Celsius gradusgacha. Bortalada hava ochiq temperatura 20'dan 38 Celsius gradusgacha. Qarmayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 25'dan 39 Celsius gradusgacha. Kuytunda hava ochiq temperatura 21'dan 39 Celsius gradusgacha. Shixanzda hava ochiq temperatura 21'dan 39 Celsius gradusgacha. Sanjida hava ochiq temperatura 23'dan 42 Celsius gradusgacha. Qumulda hava ochiq temperatura 24'dan 40 Celsius gradusgacha. Turpanda hava ochiq temperatura 32'dan 46 Celsius gradusgacha. Korilda hava ochiq temperatura 25'dan 39 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava ochiq temperatura 24'dan 38 Celsius gradusgacha. Atishda hava ochiq temperatura 21'dan 37 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava ochiq temperatura 22'dan 36 Celsius gradusgacha. Xotanda hava ochiq temperatura 25'dan 39 Celsius gradusgacha. Urumchida hava ochiq temperatura 27'dan 39 Celsius gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qadimgi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat, Arzugul Xoliq, muharriri Muhammad Avval, G'ani Qodir, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Patigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Siloshiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 11. ayının 8. günü Jongko Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongko Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübeler doğrusudaki kararı yakıdaki zahatının karar orijinalini tayarlaş ceryani namlık 2. bölgünü anlatımız.

İkinci, karar orijinalını tayarlaş ceryani. Bu yıl üçüncü ayda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu partiye 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınıda partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerinin umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk müzakere kılışını karar kılıp hüccet tayarlaş grupsu kurdu. Ben grupa başlıkı buldum. Yoldaş Van Hu'nin Cavlacı Mavin grupu başlıkı buldu. Partiye ve devletinin alakadar rehberleri, şundakla Merkezi Komitetinin alakadar tarmakları ve alakadar caylağının mesulları katlaştı. Bu grupa Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin rehberliği de hüccet tayarlaş hizmetini üstü kaldı. 4. ayının 1. günü Partiye Merkezi Komiteti Partiye 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınında partiyanın zor muvaffakiyetleri ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muhakeme kılış doğrusu da pikir iliş hakkıdaki uhturuşunu tarkıtıp partiye iş sırtı da muayyen dairde pikir aldı. İnkas pikirlerden karganda cayla, tarmakla ve her kaysi tereple birdek mundak kargan. Partiye Merkezi Komitetinin Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınını içip, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaşını karar kılgalıkı, tentenlik tarihi stratejilik tedbir bulup, partiyanın esli maksat ve buruşunu esti çın saklaydıgan, coşkulluki ve hayati küçünü mengü saklaydıgan müstekkem iradesi, ve katti şençini toluk namayan kıptı. Partiyanın tarihi terakiyat kanunitinin çonkur ilgili geldi ki, partiye ve devlet işleri terakiyatıdaki tarihi teşebbüskarlıkı ve mesuliyetçalıkını baştın ahir ilgili geldikini toluk namayan kıptı. Partiyanın mevkani hazırgı koyup, kelgüsüge nezer silip, tarihi tecrübelen yekülleş ve tedbiklaşka ehmiyet berdiğin yırakını körerli ki, ve çoğunkur tepekkürünü toluk namayan kıptı. Köpçülük bu kıtımkı umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini noktuluk hulasılaşke birdek koşuldu. Hem de kararda muhakimi kılıp hel kılışkı tigişlik zor meseleler doğrusu da nurgun yakşı pikir tekliflerini beğdi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple umumüzlük munda kargan. 100 yıldan buyan partiye halkını ittifaklaştırıp ve yetekleb, inkılap, kuruluş, ıslahattın ibaret her kaysi tarihi mezgillerde üzlüksüz küreş kılıp, Cumhuriyet milletinin terakkiyat tarihi, dünya sosyalizminin terakkiyat tarihi, insaniyet cemiyetinin terakkiyat tarihi da çaknap durduğun möcüzlerini yaratıp, Cumhuriyet milletinin yakınkı zamandan buyanki tarihi musabısını teltüks özgertip, dünya sosyalizminin tarihi terakiyatının şallık sahipsini callık pütüp çıkıp, Markizm'nin yeni menzilini muvaffakiyetlik içip, Cumhuriyet milletinin uluk gülünüşünü emelge aşırış için öşmez tökpü koştu. İnsaniyetinin terakiyatını ilgiri sürüş için zor tökpü koştu. Bu uluk seferde partiye ve halk intayin mol kımmetlik tarihi tecrübelerini topladı. Bulanın hemisini, sistemli hulasılaşke erziydi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple bu kitimki umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş asası da yeni devirdeki partiye ve devlet işlerde kolu gelgen tarihi muvaffakiyetle yüz bergen tarihi özgürüşle şundakla yeni tecrübelerini noktalık hulasılaş teklifi verdi. Partiye Merkezi Komitetinin oralaştırması boyunca hüccet tayarlaş grupsi partiyanın mühim tarihi hüccet materyallarını estaydıl ügünüp, cayla, tarmakla ve her kaysi tereplerinin pikir tekliflerini toluk kabul kılıp, zor meselelerini çoğunkur tatkik kılıp, karar orijinalini tayarlaş hizmetine estaydıl kanat yaydırdı. 9. ayının 6. günü Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının kararına asasen, kararının pikir iliş nuskusunu partiye içi de belgilik dairde tarkıt pikir aldık. Cümleden partiye içindeki kısmen peşkadem yoldaşlardan pikir aldık.
Yine her kaysi demokratik partiye gurukla merkezi komitetlerinin, memleketlik soğudu sanayiçiyle birleşmesinin mesullerinin ve partiyesiz guruksız zatla vekillerden mehsuz pikir aldık. İnkas pikirlerinin ehvalıdın karganda, cayla, tarmakla ve her kaysi tereple kararının pikir iliş nuskusunu toluk muayyelleştirip, karar orijinalının ramk kurulması ve asasi mezmunu'a bir de koşulgan. Köpçilik bir dek mundaq qargan. Qarar orijinalının ən roçan alhaydiliki, həqiqətini əmliyyətini izdəş, tarixi hörmət qılış asası da partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki əsli məqsidi və burçi əks ətürülübdü. Bu tarixi paktiki uyğun. Qarar orijinaldiki zor işla, mühim yığın, mühim şəxslə haqqidiki bayan və baha, partiyanın tarixi hüccət materiallardiki bayan ve yeküller bilen özara cipsilaştırılıp, Partiye Merkezi Komitetinin Partiye 18. Kurultuydun boyanki, Partiye tarihi doğrusudaki yeni tonuşi namayan kılınıptu. Karar orijinalda hulasilep yığın çaklangan, Jongo Komünistik Partiyasının 100 yıllık kürüşünün tarihi ehmiyeti de, Partiyanın Jongo'ga insan yetki koşkan tarihi tökpisi, umumüzlük, çonkur, sistemilik eks etküzülüptu. Xulasilab yığın çaklangan Jongo Komünistik Partiyasının 100 yıllık kürüşünün tarihi təcrübesi de tarık, hazır, kelgüsü tutaştırılıbdı. Bu zor tarihi əhmiyyətke ve real yetekçi əhmiyyətke ige.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılının 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyesi Merkezi Komitetinin partiyenin 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusudaki kararı yakıdaki zahatının karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslık mezmuni namlık 3. bölükünü anlatımız.

hukukunu tamamlaş ve sosyalistik kuruluşunu alğı selzettiş. Bu kısımda, bu mezgildeki partiyanın aldığı koyulgan asaslık vazifenin yeni demokratizmden sosyalizmge ötüşünü işğa aşırıp, sosyalistik inkılap elip berip, sosyalistik kuruluşunu alğı selzettip, Jonghua milletinin uluğ gölünüşünü əmelge aşırış üçün tüp siyasi aldıngı şart hazırlaş ve tüzüm asası selişkeli şart eylendi. Yeni Jonghua kurulgandan keyin partiyanın halkı rahbarlık kılıp, bir qatar keskin hırslarını yenip, yeni hakimiyetini müstahkemleş, sosyalistik özgertişini muvaffakiyetlik tamamlap, sosyalistik tüzüm orundiş, umumüzlük kən kölemde sosyalistik kuruluş elip beriş, taşkı hizmette yeni vaziyet yaratış, tarihi musabisi ve yaratkan uluğ muvaffakiyetleri kullaslandı. Partiyanın hakimiyet beşidiki partiya kuruluşunu küçe yetişti görsetken tırışçallıkı ve toplugan dəslapki təcrübeleri kullaslanıp, bu mezgilde partiya kolu keltürgen icadi nəziriyə neticilerini şerhileş asası da Mauzdun ideyesige ilmi baha berildi. Bu mezgilde partiya xalqqa rahbarlık qilib yaratqan uluq muvaffaqiyatla sharqdagi namrat, qalaq, noposi ko'p cho'ng davlatni mazmut qadam bilan sotsialistik jamiyatga boshlab kirishdek uluq olqishni ishqa oshirdi. Jonggo kommunistik partiyasi va Jonggo xalqi qaysarlik bilan ilib borgan baturani kurashlari orqali dunyoga shuni tantanlik jakarliki Jonggo xalqi Konu dünyanı buzup taşlaşkı mahir bolup da kalmay, yeni dünya kuruşku mu mahir? Jonggo'nu pekat sosyalizmle kutkuz alaydı. Jonggo'nu pekat sosyalizmle terakki kıldır alaydı o dep takitlendi. Üçüncü kısım, ıslahat içi bitiş ve sosyalistik zamani vilaştırış kuruluşu elip beriş. Bu kısımda bu mezgildeki partiyanın aldığı koyulgan asaslık vazifenin Jonggo'da sosyalizm kuruşunun doğru yolu üstüde devamlık izlenip, ictimai işlep çıkış güçlerini azat kılıp ve ravajlandırıp, halkını namıratlıktan kutuldurup ve imkan kadar tezirek beyitip, Jonghua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışını yeni hayati küşküt olgan tüzülme kapalıtı ve tez terakki kılıdığan maddi şaraitki iki kılış hikayeliki şerhilendi. Partiya 11-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 3-cü Umumi Yığınının tarixi əhmiyyəti təkidlənib, yoldaş Deng Xiaoping asaslıq vəkillikidəki Jonggo kommunistləri, yoldaş Jiang Zemin asaslıq vəkillikidəki Jonggo kommunistləri, yoldaş Hu Jintao asaslıq vəkillikidəki Jonggo kommunistlərinin tarixi tökpüsü xulasılınıb, partiyanın rəhbərlikidə qalaymıqancılıqını onşaşını umumüzlü qanat eydiriş. Jonggocha sosyalizm nəziriyəsi sistemisini şəkilləndiriş, ıslahat içi bitiş və sosyalistik zamani vilaşdırış kuruluşunu alğı selzetiş. Dövlətimizin ıslahat, tərəqiyyat, muqumluq, umumluqı münasibətlik bir qatar xəvb-xətər və sınaqlığa salmaqta qabıl duruş. Vətən birlik kəltürüş uluq işini alğı selzetiş. Dünyanın tınışlığını qoğdaş və ortaq tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Partiya kuruluşudun ibaret yeni ulu kuruluşunu başlaş ve olgı silzitiş qatarlıq cihetlerde yeni mezgilinin kaynam taşkılıq dolgan tarihi kardenisi ve alem şumul ulu muvaffakiyetleri namayan kılındı. Bu mezgilde partiya halkı rehberlik kılıp yaratkan ulu muvaffakiyetle Jonghua milletinin orundun desturuştun beyişki ötüştek ulu alkışını olgı silzitti. Jonggo Kommunistik Partiyası ve Jonggo halkı kaysarlık bilen elip bargan baturanı küreşleri arkalık dünyağı şunu tentenlik jakarıldı ki ıslahat içi bitiş zamanımızdaki Jonggo'nun istihbali ve takdirini belgeleydiğen halkılık tedbir. Jonggo'ça sosyalizm yolu Jonggo'nu terakiyat ve gülünüşkü başlaydıgan doğru yol. Jonggo mezmut kadem bilen devirge yetişi valdi deb takitlendi. Törtüncü kısım, Jonggocha sosyalizmnin yeni devirini içiş. Bu kısımda, bu mezgildeki partiyanın aldığı koyulgan asaslıq vazifinin umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkıştın ibaret birinci yüzyıllık küreş nişanını əmelge aşırıp,

sotsialistik zaman yivalaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkıştın ibaret ikinci yüzyıllık kreş nişanını emelge aşuruş yeni sefirine başlap, Cumhuriyet milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşuruş uluğ var nişanı karap davamlık ilgirleşikelik şerhiyelendi. Cumhuriyet sosyalizm yeni devredin ibaret devletimiz terakiyatının yeni tarihi orunu şerhiyelinip, Partiyanın partiye 18. kurultuydun boyanki nezriyede yenilik yartış neticileri yığın çakınıp, yeni devirde partiye duş gelgen vaziyet, partiye duş gelgen havup katar ve hırsla çonkur tehil kılınıp, partiyanın umumüzlük rehberlik edi çıntırış, partiyanın umumüzlük katlık idarı kılış, iktisadi kuruluş, ıslahat içi bitişini umumüzlük çonkurlaştırış, siyasi kuruluş, devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılış, medeniyet kuruluşu, ictimai kuruluş, ekologiye medenilik kuruluşu, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşu, devlet hevpsizlikini kovdaş, bir devlette iki tüzüm buluştu çın turuş ve vatanının birlik gelişini algı sızıtış, diplomatiye hizmet katarlık 13 cihetin Yeni devirdeki partiye ve devlet işlerde kolga gelgen tarihi muvaffakiyetle, yüzbergen tarihi özgürlükle sahale boyunca hulasılınıp, 9 yıldın boyanki esli icadiyet karakterlik ideye, özgürlük karakterlik emeliyet, büs karakterlik ilgirleş, belgi karakterlik neticile noktalık hulasılendi. Bu mezgilde, Partiye halkı rehberlik kılıp yaratkan uluğ muvaffakiyetle Cumhuriyet milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışını tehimi mükemmel tüzüm kapalı etti. Tehimi puhta maddi asas, tehimi teşebbüskar manevi küşki iyi kıldı. Cumhuriyet Komünistik Partiyesi ve Cumhuriyet halkı kayserlik bilen ilip bargan baturane küreşleri arkalık dünyayı şunu tentenlik cakarıldı ki Cumhuriyet milleti orundun desturuş Beyiştin kudret tepişki ötüştek uluğ alkışını kütüvaldi deyip təkitlendi. 5. kısım, Cumhuriyet Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşünün tarihi ehmiyeti. Bu kısımda partiyanın 100 yıllık kürüş musabisi ve zor muvaffakiyetlerini umumüzlük esleş, hulasileş asası da partiyanın 100 yıllık kürüşünün tarihi ehmiyeti. Yani partiyanın 100 yıllık kürüşünün Cumhuriyet halkının istihbali ve takdirini tüptün özgertgeliki. Cumhuriyet milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışının doğru yolunu aşkalıki. Markizmin kudretlik hayati küçünü namayan kılgalıki. Dünyanın tarihi musabisige çonkur təsir körsetgeliki. Devrinin aldıdımandıgan Cumhuriyet Komünistik Partiyasını tavlap çıkalıki. Tehimi kən nəzər bilen hulaslendi. Partiyanın Cumhuriyet halkıya, Cumhuriyet milletiye, Markizmga, insaniyetinin terakkiyat işlerine, Markizmlik partiye kuruluşu koşkan tarihi tökpüsü şerhilendi. Bu 5 cihetki yığın çaklaşta hem mevke Cumhuriyet zımını koyulup, hem insaniyetinin kelgüsüge nezer taşınıp, Cumhuriyet Komünistik Partiyası'nın Cumhuriyet halkı, Cumhuriyet milleti bilen bolgan münasebeti, Cumhuriyet Komünistik Partiyası'nın Markizm, Dünya Sosyalizmi, İnsaniyet Cemiyeti'nin terakiyatı bilen bolgan münasebeti namayan kılınıp, Cumhuriyet Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşünün tarihi logikisi, nezriye logikisi, emeliyet logikisi toluk cipsilaştırıldı. 6. kısım, Cumhuriyet Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşüdeki tarihi tecrübeli. Bu kısımda partiye rehberlik edi çıntırış, Xalqni hammadan a'lo bilishdi chin turish. Nazariyada yangilik yaratishdi chin turish. Mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lishdi chin turish. Jungo yo'lida chin turish. Dunyoni ko'ngilga pukishdi chin turish. Yo'l ichib yangilik yaratishdi chin turish. Dadil kurash qilishdi chin turish. Birlik sabti chin turish. O'zi ustida inqilob qilishdi chin turishdan iborat tub va uzoq muddatlik yetakchi ahamiyatga ega 10 tarihi tecrübe yığıncaklandı. Bu 10 tarihi tecrübe sistemilik, mükemmel, öz ara tutaşkan organik bir bütün gevdi bulu süpüte bilen, partiye ve halk işleri de
üzlüksüz muvaffakiyet kazanışının tüp kapı altını yoğurtup verdi. Partiyanın baştan ahır yenilmez orunda turuşunun küş menbesini yoğurtup verdi. Partiyanın baştan ahır tarihi teşebbüskarlıkını ilgilişinin tüp sebebini yoğurtup verdi. Partiyanın ılgarlığı ve saplıkını mengü saklap, baştan ahır devrinin olduğu minişinin tüp yolunu yoğurtup verdi. Bu on tarihi tecrübe, uzak müddetlik emniyetin toplangan kıymetlik tecrübe. Partiye ve halk ortak yaratkan manevi baylık. Şuna hesilep kadirleş, uzak çıntırış, hem de yeni devir emniyeti de üzlüksüz beyitiş ve ravajlandırış şart deb tekitlendi. Yettinci kısım, yeni devirdeki Congo Komünistik Partiyesi. Bu kısımda, İkinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırışını çördep, bütün partiyenin kılçı bel koyu etmeydiğen kettilik bilen belgelengen nişanını tırış pişka aşırıp, yürümek bolsan yüz çakırım, toksini aran sanılar yerimdeydiğen sergeklik bilen, Cunhua milletinin ulu gülünüşünü boşaşmay algı sızı dişi gerekliki. Partiyenin asasi nezriyesi, asasi luşeni, asasi tedbirde çıntırıp, mevkani yeni terakiyat baskışı koyup, yeni terakiyat ideyesini ızçıllaştırıp, yeni terakiyat endiyesini berpa kılıp, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü bulup, halkını beyitiş, devletini kudret taptırış, Cungo'nu güzelleştirişini mas algı sözetişi şart hikayeliki. Halk amısı bilen bolgan kan bilen göçtek münasebetini mengü saklap, enken halkının tüp menfaatini üzlüksüz yakşı işe aşırış. Yaxşı qoğdaş, yaxşı ravajlandırışı şart ikəlik. Xəvb xətərini əstin çıxarmağan ronaq tapur, rahat parağatki berilgən halaq bulur digən hekmətini məngü əsti saqlap, daim kiləçəknin qimini yəp, tini şaraitdımı xəvb xətərini oylap, yeni dəvirdə partiya kuruluşudun ibarət yeni ulu kuruluşunu davamlıq olğı sözitişi şart ikəlik. İzbasarlarını yetiştiriştin ibaret tüp zor tedbirini çın tutuşu şart hikayeliki tekitlendi. Bütün partiye, bütün armiye, bütün memleketki her millet halkı ötmüştüki azap okubet ve şallık neticelerini unutup kalmay, hazırkı buruş ve mesuliyetki münasip iş görüp, kelgüsü uluk arzunu könlüge püküp, tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yaratıp, baş çökürüp, çapağı çıdap işlep, Baturan'ı ilgirlep, ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış. Cunhua milletinin uluğ gülünüşedin ibaret Cungu arzusunu emelge aşırış için boşaşmay küreş kılışkı çakırı kılındı. Yoldaşlar, bu kararını karap çıkıp makullaş, bu ketimki umumi yığının asaslık vazifesi. Köpçilik, partiye merkezi komitetinin talepini ızçıllaştırıp ve emelileştirip, tarih, hazır, ve kelgüsünü birleştirip ilgilep, çonkur oylanıp, çonkur müzakere kılıp, zihnimizni merkezleştirip, akıl parasitimizni cari kıldırıp, icadi fikir tekliflerini oturgu koyup, bu ketimki umumi yığınını birlikte yakşı içişimiz, karar orijinalini birlikte yakşı tüzdişimiz gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ünlü programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 8. günü Cungo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Cungo Komünistik Partiyesi Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürşideki zor muhabbetle ve tarihi tecrübeler doğrusuyla kararı yakadaki uzahatının karar orijinalini tayarlaş cereyanı namlık 2. bölüki ve karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslık mezmuni namlık 3. bölükünü anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Biz bu qorug'u tek yengilik uchib keldik. Men tek bu yerda uyg'urlarni uchirib qolaman deb faqat o'ylamagandim. Dedi dadisi qizning javob berishini kutmayla. Ha, bek yaxshi bo'pti. Biz mushqor o'tirayotganli xeyli yillar o'tib qoldi. 5-chi bino 608-chi uyda o'tiramiz. Vaqtingiz bo'lsa uylarga chiqinglar. Mening mo 5 yosh kirgan bir qizim bor. Ballar bilan o'ynasin, dedi. Men ular bilan xo'shlashib uyga kirib ketdim. Ko'nglim boshqacha yorib ketgan edi. Allah'a keşke tamak yegisi bulup kaç kuçularını emdili yığıştırıp duruşumga işik kongırıkı çırınladı. Ben tezi bir işini açtım. İşik düğüde bayık atı balı durattı. Set buldu. Keşke silen avar kılığım buldum. Kızım üyünüzge kirmen depli turvaldı. Adil onay silangan halda koldaki lıq bir halde meyve çevini mağısındı. O işkisi yok. Karşalımız. Nes götürüp avar bulmay kriyvesanla bolat demez mi? Hani öy kırınla, dedim. Ben ulanı öyge başladım. Kızım Adine jügürüp çıkıp heyran bulup turuplu kaldı. Bana siz bilen oynağılı adışınız kırıptı. Hem de bunun dinkin kündü birli oynasanla buludu. Hani kızım adışınızı hocuranızı başlayıp kırıp oyuncularınızı kösetmem siz. Kızım Hudi Moşi Gepem'ni kütüp durganda kilipla Ay Zühre'nin koldan yedilip hocursuk kırıp getti. Rabkat, hani siz Öyge mihman geldi. Ben yatak öy tarafı karab yol dışımını toludum. Rabkat avazını ağlap derhal yatak öyden çıktı da Adil bilen kol ilişip görüştü. Sıla oturup durunla, ben çay demlep çıkay. Ben çaynakını ilip çıkınımda işki er mihman handı oturup kızgın paranga çüşüp ketken idi. Ben ulağı çay koyup etken dinkin balla karab bakmakçı buldum. Ballanın dünyası ne mi digen güzellem sabah? Gelen tonuşkıl 20 saat bula bulmayla Adem'nin mesleki ergidek naidi yakşı oyna vatattı. Kızım mu toyuqsız payda bulan bu dostunu hoş kılış üçün bağırlık oyuncuklarını elip dövülü vatken idi. Mən olanın oyunu dağılı kımasık üçün mehmanxana kaytıp çıxdım. Kızınızın apısını mu belli əpkirməpsiz qo? Dedim mən Adil'nin piyalasıya çaylıqlı qaş. Adil, gebimni anlap cimmi doğup qaldı. Ben sormaydığın sualını sorup saldım o kandak digendek sel onaysızınıp durup kaldım. Kızının apsi yurtta kayıp kaldı, kilemeydi. Dedi Adil, hodi minin onaysızdan kalıqımını bil bağandık. Keçirin, oylamayla dep sapdı ben. Dep, onunla özür ettim. Adil, piyaldaki çaydan bir yudum otlu bağandın ki, çonkur barını tönüvelip gep başladı. Eşkisi yok. Sorumu sağlamı dəb bir işini oylağandım. Mən ayalım bilən daş ödüm başlayıp arlaşqan. Daş ödüm bütürgendin ki, biz bilə çətəldi aspirantını okup tügettik. Əsildə, doktorluğunu mu oku ediş arzuyumuz ba idi. Lekin bizden ödügelər çın turuva qaşqa qaytıp gelip toy qıldıq. Toy dinkin ayalım çətəlinin Beycan turuşluq bir tarmaq bankısında işgı çüşdi. Mən mu çətəl məbləği bilən qurulğan dağlıq bir şirkətke işgı çüşdüm. Çeteldin yan kaytıp gelip tonci ile sel cephat atkan bulsak mı? Lekin ikinci yıldan tatıp hem işimiz ızığı çüştü. Tapavutumuz mu xeyli köngüldü gidek idi. Biz hem meylen heves kıldığın bəxtlik bir cüplerini idik. Xizmette yaxşı orun tikləş üçün işgı çüşüp 3 yılgıca ballıq bulmuduk. 3 yıldınkin ayalım iğir ayaq buldu. Arayal işkimiz bunundan alem çatlandıq. Tehi, pärzantimizge yaxşı şarait hazırlap beriş üçün ataytan Beycan'dan öyümüz seydi aldık. Kim bilsin, bəxtli külürümüz uzakı ba mıdi? Ayalım ay gün toşup, kızını tuqqan günü kansırap, kutkuluş önüm bəmək tügep getdi. Doktorlarının zor tırışçalıqı bilen bəxtki yarışa kızım saxtı oldu. Kızımın kuçukumğa ağan şu dakikadan başlap, muhabbetimizin meyvesi bulan omaq kızımını yaxşı tərbiyeləş neytik geldim. Şunda kığandıla ayalımı yüz kilerle gidekmen. Belki onu moşunu arzu kız kerek tap oylaymen. Adil gepin tüketken de men onun çanığıdan sırgıp çüşken bir tam çaşını körüp kaldım. Şu tapta men hudi kino köygendek toyğudu bolu atattım. Konla bir toğut men ölümge tağında beka demigen iken. Nennamu del toğut sebeplik hayatının aylığı taskağı. İhtiyarsız açık bir şığa boğuzumu kepleşti. İşki erinin aldı da yaş dökmesi küçün tezli ornumdun durup ballanın kışığım aldı. İşki kızcak tekçi şundak tatlık oynavat attı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcıla, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romani. Əmdə diqqətinla Şincan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Vronski Finlandiya uslubida selingan, ottursini taxtay bilan tosup, ikki egiz qilib olgan keng pakiz yağash öyde turatdi. Lagerdiki çağda Petritski uning bilan mush öyde billi yetib qopatdi. Vronski Yashvin bilan kirib kelganda Petritski texch uxlab yotdi. "Tor o'rningdan, qachongacha uxlaysa?" dedi Yashvin ichidagi uyga kirib. Chashlari paqpaygan, tumshug'ini yostiqqa besib olib uxlab yotgan Petritskining mo'rsini silkib. Petritski bir dilli o'rnidan turdi-da, karvat tizilinib o'ltirib Uyak buyak karap koydu. Akan kep ketti. Dedi o Vronski'ye. O 400 mini uygutu bitip. Eğit yeni kelimendep çıkıp ketti. O gepni kılıp bulup. Ediyalını üstüge taşlap. Yeni yastıkı beşine koydu. Onda kımsançu yaşıven. Dedi o üstüdün ediyalını tartıp etken Yashvin'ga gazep bilen homiyip. Tolu çimgı tekme. O ondusu öğürlüp közünü açtı. Yaksı nemiş çikerekliğini etkına. Ağzım şunçilik lauzı ki. Emmedin yaksı vodka. Dedi Yashvin. Tereşonko, hocayının otku bilen terkemek epker. Vakırdı o, özünün avazını özü heves bilen tınşa vatkan dek kılıp. Otku demse, Petritski terini türüp, közünü uğulap türüp sordu. Sen mi içemse? Onda kulsu hemimiz içimiz. Vronski, sen mi içemse? Petritski orundan türüp, Yolvas teristin kılıngan ediyalgı orlu valdi. O işkinin aldığı berip, işki kolunu kötürüp durup, Fransuzcı nakşı eğitişki başıldı. Bir zamanda Toli'da ötken iken bir padişah. Vronski se işçemse? Nere tor? Dedi Vronski. O çakırı ilip kırgen pakız kıyımlarını kivalgan idi. Bunda kıyınıp ne kıvamak sen? Sonra de Yashvin unundun. Yeni teki üç atlık peytun onunu tayarlıp koyup sen? Dedi o yana işiktin bu tarafı karap gelip atkan peytununu görüp. He atkanı bar men. Andın atının işi bilen Branski'nin aldığı bir işim gerek. Vronski Rastilla Petrgov'tun 10 çakırım yıraklıktı turduğan Branski'nin yanığa otnun pulunu apırıp bəgeli barmakçıydı. Lekin yoldaşları onun barıdığan yeri şu caylı əməsikini dərru düşendi. Petretski naxsını davamlaştırı vatatdi. Onun kayısı Branski işkelliki bizge ayan dəb tola vetib Bir közünü kısıp, kalpikini pürüştürüp koydu. Keçikip kanma yana, dedi Yashvin şu bir eğiz gepnili kılıp. Arkadın gepni başkığı buraş üçün,
Менің қара

0: Napla, bugün mü araq içməyimə? Səmirib gedəmən deyib qorxub atam sə. Sən içməsən boldu, özümüz içimiz. Biz azıraq mineral su bilə limon kəltürülsün. Vroniski!
1: Vroniski işiknin aldığı bağanda biri kəynidin çakırıp qaldı.
0: Nimə? Çeçeğini azıraq yastıv etken bolsan. Deymen go, bek üsüp gitipti. Bolup mu beşiğinin aldı terpedeki azıraq takır bopkağa yerine deymen ha?
1: Demisim o, Vroniski'nin çeçe vaksız çüşkü başlığan idi. O retlik çişlerini körüstüp, huşal külüp kuyup, şapkisini kiydi de, iştik çıkıp peytongu olturdu.
0: Atkanı gayda,
1: dedi o. Arkadın hatını elip okumakçı bulup, yine der ola atını körüştün ilgire, de kıtım çeçilip ketmişsin degen hiyal bilen, kiyin köreyla dep oyladı.
0: Ben sana şunu dep koyay, sende horor degen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen, ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık dallab, kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ha?
0: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çınlap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pırketidu. Bu turgan gep. Eğer oltırış teşkillemek istiyorsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızda tek koyganlarını la çakırmay. Bayvetçilerin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bəlsən yaxşı mantı. Mən sən çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsən. Levin uladın mın yaxşı. Peterborg'nun o bəgzadılarının hemisi, kudu maşinidi yasab çıkan dek, bir kalıptın kesekleri. Buzuk nemile. O nemilenin əcdadi padişahı olsa mı, benim kızım ondaklağa muhtaç emez.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyağı məşhur romanı Anna Karenina.

Ronski. Odatda u undoq oson qizarmaydi. İngiliz onunga qarab turib ketib, ondan uning nega bordiganligini bilib olgandek, boyqi gepiga qo'shib, "Eng muhimi, baygiga tushadigan odam bayginin oldida naytib vazimin bo'lish kerak. Shunga kayfiyatingizni buzmang. Biror narsaga xop bo'lib chechilmang." Ma'qul. Vronski uning inglizcha javob berib, paytonga sakrab chiqdi-da, payton kashga Petrgofga qarab mengishni buyurdi. Uzoq mangmayla, attigalla yomg'irning shapsini elib kelgan bulut teximi turilib, sharqirab yomg'ir yig'ib ketdi. Yaman bo'ldi-da, deb o'yladi Vronski paytonning ustini ko'tarib. Bunun sizmi yer patqaq idi. Endi sasliq aylinib ketadigan bo'ldi. U usti yip paytonning ichida o'ltirib, opsining xeti bilan oksining bog'oqchisini chiqirib o'qib chiqdi. Yana desa, yana shu gap. Oksi, opsi, hammisi o'zlarini uning muhabbat ishiga orlishga haqliqmiz deb o'ylashatdi. Bundoq orlishish aksicha uning g'azabini qo'zg'aytdi. U hech qachon hozirgidek bundoq kayfiyatda bo'lib boqmagan edi. Ularning qari nemidi? Nemi uchun ko'rganli odam o'zini mening ishlarimga orlishga haqqimiz bor deb o'ylaydigandi? Nemishqa menga yepishib oladigandi? Qarganda ular bundoq ishlarning tiyiga yetamiz kerak. Agar bu ish yuqur qatlamdikilar ichida bo'lib turadigan odatlik shahvoniylik bo'lgan bo'lsa, ular meni aramimni qo'ygan bo'lardi. Ular bu ishni o'zlaricha g'ayri bir ishda ko'ryapti. Bu ular o'ylagandek undoq o'yinning o'rindagi ish emas. U ayol men uchun hayotimdan qimmatli. Ular buni tushunmagachga endişi içide kelişkan. Bizden takdirimizden kandak buluşu, kelgüsü de nemişlerinin bab geçişinden katli nazar, özümüz kığa işka, özümüz ige. Hergiz başkalarının kömeğimiz. Dedi, özgü özü sözler. Biz digen sözne, o anna bilen özünü bağlap durup digen idi. Ulanın bizge kandak yaşaşını ögütüşke hakkı yok. Ula bəxtinin nemelikini bilmeydi. Bizden muhabbetimiz bombasa, bəxtin, ya ki bəxtsizlikten söz etişinin mümkün emeskini. Uçakda bu dünyada yaşayalmaydı qallıkımızdı mı çüşenmeydi. Vronus ki ulanın devat qallarının hakkep işkellikini eskalatdi. Hem del şundak bolgallık şüçülla, başkalarının bu işki arlaşkınıga katlık açıq keletti. O anna bilen bolgan muhabbetinin xuşallık ya ki xapılık kaldırıp ketidigan muhabbetlerden başka, yukur tabiqi cemiyetidikilerinin birdemlik havayı heveslerge okşaydıgan muhabbet emeslikini obdan biletti. O yana öz bilen annanın ehvalının intayin azaplık işkellikini mu? Esil zadile içideki uğruni pevkuladı bolgaçka, muhabbetlerini yoşuruş, yalgan sözleş ve aldaşlarının mı mümkün emeslikini düşünüp durattı. Demisi mu, özlerini unutuğun halda birbirini yakış görüp, işik otudu püçülünüp duruvatkanda yalgan gep kiliş, başkalarını aldaş, yeli işiltiş, daim başkalarını oylaş, intayin müşkiliydi. Vronski, özünün maitigi pütülle zıt bolgan yalgan sözleş, aldaşlığı mecburlangan çağlardaki xılmıxıl işlani. Bolup mu annanın bir neçik etim yalgan sözleşke, aldaşkı mecbur bolup kalgan çağlarda, ihtiyarsız nomus kılıp ketkellerini bir-birlep köz aldıdın ötküzüp çıxdı. O yene anna bilen tepişip kalgan dinkin, özü de peyda bolgan galiti bir tuyğunumu eski aldı. Bu bir xil yirginiş tuyğusu bulup, Karenin'din, özüdün,
яки бүтүн жамияттын жергинип атам.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

ki cevap berip onun hayajanlanıp ketip atqanlığını bayqıdı. Ve amalının barıça onundaki endişini kötürüp etiş üçün nait temkin turup bəygidin ilgirki tayarlıq işlerini təpsili sözləp bədi. Onun eytay mı, etmay mı? Dəb oyladı Anna, onun xatırcəm, mehriban közlərgi qarab durup. Özünün bəygi işi bilən şünç aldıraş, şünç könüllük yürüvatqan adamın o işini düşünüp geçişi, o işinin bütün əhmiyetini bilip geçişi natayın. Sən mən kirgen çağda nemi oylap oltırgının ne mağı demedin? Dedi Vroniski bəyginin gəplerine toxtıdıp. Əmdi eytip bəygin. Anna onunla cevap bəmək, beşini səl igip durdu. Koşumusu türüldü. Beşini kötürüp, tal tal uzun kırpıkları arsıdaki nurluq közlerini onunla tikdi. Bir tal yopırmağına tutup alğan kolları toxtumay titirep durattı. Onun şu halıtını görüp, Vroniski'nin çırayda Anna'nı şünçilik özüge tartıdığan işta etmellik ve kullarcı sadakat eksi itip kaldı. Mən sana bir iş boğallıkını sezip duruvatı mən. Beşinde çoğun bir gamba. Bunu bilip durup, sezip durup, dertlerine ortaklaşmasam, könlüm kandak mı aram tapsın menin. Rastını etkına. Nemi derdin bolsa bana etkına. Dedi Vroniski yeni yol vurup. Toğırdaydı. O bu işinin ähmiyetini toluq düşenmese, mən onu keçirmeymen. Boldula etmayla koyay. Onun sınaşının nemi ähmiyeti ba? O şundaq oylığaç, onun közlerge uzaq tikilip durdu. Yopırmaq tutkan kolları titirep toxtumaydı. Tanrı haqqı da, eytkına. Vroniski Anna'nın kollarını koyuvetmey, bayk sözünü yine tekrarladı. Eytayma, eyte. Mən hamildar bop kaldım, dedi Anna pes avazda sozup sözləp. Şu gep bilen tən Anna'nın koludaki yupurmak teximi bətdərək titirep getdi. Amma közleri onun közlerden bir dəmi nere emes idi. Bayqı sözgü bolğan inkasını küzdətdi. Vroniski'nin çırayı okırıp, bir nemi demekçi boldı. Lekin demedi. Onun kolunu koyu etip, yergi karap, turup getdi. Şundaq, o bu işinin ähmiyetini toluq düşendi. Dep oyladı Anna, onun razı bolğan dek, kollarını çin tutup durup. Lekin, o bu xəbərinin ähmiyetini, umu ayallağı oxşaş düşünüp yetidi, dep oylap xatalaşqan idi. Şu gəpni anlapla, Vroniski kimgidur nəpirətlinib qaraydıqan aşğıl səzgüsünün on nəsiləb qozqalqallıqını his qılıvatqan dək boldı. Şunan bilən bir vaqtda, özü kütkən burluş pəytinin ahir yetib gəlgəllikini, bu işini əmdi Anna'nın eridin yoşurup bolalmaydı qallıqını, bu xıl qayri təbii halətini qandaq qılıb bolsun, çapsanıraq tügütüşünün zörörlükünü oylap qaldı. Onundan başqa Anna'nın hayacallınışı ixtiyarsız onuğumu təsir qıldı. O Anna'a mehri və iştahat məlliki bilən nəzirini taşlap turup, qoluğu birini söyüp qoydu. Andın ornudun turup, balkonda asta menip yurdu. Şundaq, dedi o bir xil qəttilik bilən Anna'nın olduğu gelip. İkimizden münasibetine sen mi
Мәмі ойынның орныды.

Onun rəngi uncə mühim emas, amma bəzi hayvanlar bunun sırtıda. Məsələn, şimal qutub iqinin tüki ağ qəm süzük, amma terisi qara. Bu, quyaş nurunun tüktün ötüşüge paydalıq. Şunaq boğanda o, qarı terigi sümürülüb, qatıq soğuk muhitqa texmi yaxşı masla şalaydı. Yolbastın tüki nait roşan serih rəngdi bolub, qarı sızıqçılara boludu. Bu, biz daim deydiğan yolbas sızıqçıları. Lekin adam neyran kaldırdığını onun tüke astıdaki terisi mu yolva sızıqçıları bilen oxşaş. Onun üstüge kapkarıran sızıqları tüke bilen yüksek derecede birdek. Bu zaten ne müşçün? Biz birlikte bu kızgarlık mesele doğrusu paranış bakaylı. Yolvas yer şehirdeki hazırgıcı sağınıp kalan birden bir en çok müşk ailesi de kayvan. Adet kekvalda yolvasının tenşekli şirinikidin sel çoğrak bulup oturucu beden yığırlığı 170 kilogram gıyıtıdı. Yavai şarkışmal yolvasının beden yığırlığı en köp oğanda 325 kilogram gıyıtıdı. Bu çoğun tüptüki yırtık şayvalarının terisinin rengi kendi türünün oxşuması kara parıqlıq bulundu. Ama umumi cihetin seri karı sızıqçıla aralaşkan. Onun üstüki her bir yolvasının sızıqçılarının tarıqlışı özgücü bulup, sızıqlanın sani, aralıqı, tohum inçkiliki qatarlıqlanım öz çıqalıdı. Bu xudu insanların barmaq ızıqı oxşaydı. Hayvanların beden rengi adeti bir xil yoşun ran bulup, bu ulanın atraptiki muid bilen birikip, küşendilerinin bayqap kilişinin sağınışıqı paydalıq. Halbuki, yolvas en yukur derecelik yırtıkçı hayvan buluş süpüdü bilen teninin rengi tabi, düşmeninin özünü kaçırışının haceti yok. Eksice ulan muid kısınıp kiralaydıgan bir xil yoşurun rengi ihtiyaclık bulup, olcunun asan sezip kilişinin sağlandı. Çünkü yolvas gerçi kuruqluqtaki en vekşi göç kur hayvanlarının biri bosu mu, lekin yalğız yaşaydıgan ula hemişe joğu çoğrak olcuların oğlaşık ihtiyaclık buludu. Bundaq boğanda o oğlaş ceryanda yarılış kaybını aşırıydıdı. Onun üstüge, Yolvas nait kavul, ama onun o oğlaştaki muhabbetlik buluş nisbeti aran 27% atrapıda. Şuna o oğlağandı yarılınıştın sakılınış ve o oğlaştın muhabbetlik buluş nisbetini yukur götürüş için Yolvas o oğlaştaki mahir özünü yuşurup, andın oylamğa yerden tuyuqsuz ucum kalıdı. Yolvasın seri qara sızıqçıları Kuyaş Nuri ve Kölenginin arkı görünüş astıda ormalıqının arısıgı tekimi yaxşı sınıp kirip, ulanın ormalıqtaki yaşaş makanı da oldisi tərpidin bayqılışını qiyillaşdırdı. Şuna biz şunda xulasıqı kilalayımız ki, yolvasının aqqarı sızıqçıları bir xil yoşurduran bulup, bu ulanın ormanlıqda özünü yoşurşıqı yerden berdi. Şuna bilen, teximi yaxşı o oğlab, olcı tarafından bayqılıp kanmaydı. Tüklük yolvas sızıqçıları yeterlik, onun üstüge terdeki yolvas sızıqçılarını körgülü bulmaydı. Şuna yana nemi üçün yolvasının terisi de mu yolvas sızıqçıları buludu? Yolvas sızıqçılarının sırrını beliş üçün biz aldı bilen hayvanların beden renginin kandaq şekillengenlikini belişimiz gerek. Gerçi oxşuş bulmağın hayvanlarda xılmıxıl beden ranları bolsa mu, lekin ulanın beden ranlarının asıl buluş mexanizmi asasan oxşub getirdi. Hemisi tenideki pigmentler tərpidin tanşap tezgildendi. Oxşuş bulmağın türdeki pigmentler hayvanlarda oxşuş bulmağın beden ranlarını bayda akılgan. Adet kiç kılıp etkanda, hayvanların ten rengini asaslıqı haqiqi qar pigment ve qar pigmentin ibaret iki çoğun türdeki pigment belgeleydi. Bu iki kıl pigmentin nisbi miqtari hayvanların sırtkı yüzünün rengini belgeleydi. Haqiqi qar pigment yana qara haqiqi qar pigment va qo'ng'ir haqiqi qar pigment deb ayrildi. Haqiqi qar pigmentning miqdori chashning qora rang darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Haqiqi qar pigmentning miqdori chashning qo'ng'ir rang darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Agar haqiqi qar pigment miqdori yuqoriroq bo'lsa, chashning rangi qiniqroq qora rang deb ayrildi. Qo'ng'ir qar pigment bo'lsa, seriq va qizg'uch seriq rangli tuklarning shakllanishida hal qilg'uch rol o'ynaydi. Qara qo'ng'ir pigmentning miqdori qancha yuqori bo'lsa, hayvonlarning tuklari shuncha seriq yoki qizil bo'ladi. Haqiqiy qor pigment bilan qo'ng'ir qor pigment odatda birga mavjud bo'lib, bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Ularning nisbiy miqdori hayvonlarning eng oxirida namoyon bo'ladigan chash rangini belgilaydi. Bir qancha misollar qilib bu xil rangning shakllanish mexanizmini tushuntiraylik. Haqiqiy qor pigment miqdori eng tuvan, qo'ng'ir qor pigment miqdori eng yuqori bo'lganda chashning rangi qizil bo'ladi. Yana bir tarafdan Qo'ng'ir qora pigment haqiqiy qora pigmentdan ko'p bo'lganda seriq yoki kulrang seriq tuklar paydo bo'ladi. Qisqasi, hayvonlarning tukining rangi o'xshash bo'lmagan turdagi qora pigmentlarning aralashmasidan asl bo'ladi. O'xshash bo'lmagan qora pigmentlarning nisbati o'xshash bo'lmagan har xil chash ranglarni asl qiladi. Masalan, yo'lvasning badan rangi o'xshash bo'lmagan qora pigmentlardan o'xshash bo'lmagan nisbatda tuziladi hamda nisbiy tangpon holatni saqlaydi. Hayvonlarning tükinin rang asıl qilish mexanizmini tushundik. Qondaqda nima uchun yo'lvasning tükini tushirgandan keyinmi terisida yana sızıqçılar bo'ladi? Aldı bilen, biz yolvasının tükünün asaslıq renginin seyri kışkalikini cazimleştir alayımız. Yolvasının resmini göz etkende, onun bedindeki sızıqlarının asasen seyri renginde, qar renginin nispeten az kışkalikini bayqıqıl buludu. Bu xil reng maslaştırış yolvasının ormalıqda beden şeklini yoşurşuğu paydalıq. Yerdeki seyri

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımızı davamlaştırıbatımız. Adam ömürde hemişe umuşluk ütü vermeydi. Şunlaşka adam turmuşka işenç bilen muamele kılışı. Turmuşluğun hoca aynığı aynıniş gerek. Hergiz turmuşluğun kaymık duruşuğa uçurmaslık gerek. Hem de bazıla onsuzluk uçurganda roy düşüp hem işten rayı yenip gitudu. Lekin bu kıl pozisiye yakşı akıbet epkenmeydu. Turmuş sövgüge muhtaç. Bulup mu onsuzluk uçurganda kıyınçılıkla sövüşkü cüret kılış. Külüp yaşayışını biliş gerek. Çünkü sövgü hakiki kuş kuvvetlenen ifadesi. Sövgü sizin irade tekliğinizi ve turmuşlu ötküzüş şençinizi çöndürdü. Şu çağdılar hayat sizge özünün yakınlık külgüsü bilen cevap kaydırdı. Bu turmuş yolu naitli uzak ve eğer tokay geliyordu. Hem bir kişi özü has usullar bilen onun pellisi giydirdi. Çolaşka külün, söyünün, hayatının pellisiyle karab, arzu ümitlerinizle karab külün. Genemize tebessüm bilen oldurup, nöbetteki güzel köylerimizle birlikte kullanırız.

Süymlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Xalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetlik dəmleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldı da turbatı mən. Bırak ətideki programımız teximi nadir. Anlaşını hərgiz unutup qalmağaysıla. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayanmay qalgan bolsanla, stansımızdan radio toru kirib, qalgan vaqtta xalqanç anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan məsul muhariri və kiriştürgütçisi Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silənin dostunla Abdursul Abdiriyim.

Merkezi Halk Radyosu tanısının Beijing'den beri vatkan programı. Her anlaşınızın kıymeti var.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya Nazarı programımızı başlayalım. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdiyim.
0: Xalqaro pul fondi tashkiloti yaqinda doklad e'lon qilib, bu yillik jungu iqtisodining eshik ko'zlimisini 0.12 point o'stirdi. Dunyo iqtisodining eshik ko'zlimisi umumiylik to'g'rilayotgan arq ko'rinishda jungu eshik ko'zlimisi oshirilgan oz sondagi asosliq iqtisodiy gavdalarning biri bo'lib qoldi.
1: Dunyo lungsi futbol musobaqasi mazgilida jungu Jungchi Parovuz guruhi Jojo Elektrovuz cheklik shirkati tadqiq qilib yasagan 115 yangi tipdagi yenik relislik poyiz Meksika shahri Monterrey Guadalajara'dan iborat Meksikadagi 3 chong asosliq shaharda qatnab, shu joyning shahar qatnashidagi yorqin manzaraga aylandi.
0: Yaqin kunlardan buyon Amerika Iran harbiy to'qunishining yana bir qatim kaskillashiga agishib Ormuz boğazından ötüdüğün parıqtlarının Uruz soğırtısı haqqı yanı özdi. Ondaqta Uruz soğırtısı degen neme? Uruz soğırtısı haq nisbiti nem üçün yer şari su transporti bazırı növette ən könül bülüdüğün körsat küştənin bir bop qaldı. Kəlgüsüdeki soğırtı haqqı yüzlənişi qandaq boludu. Tövende dektanla programımızdan təpsili məzmurlardı bolsun.

Hörmetli radyo dinleyiciler. Dünya Longqisi futbol müsabakası mezgilde Jungu Junchi Paravoz Guruyi Juju Elektrovuz çelikçilikte tətkik kılıp yasıgan 115 yan tipteki yenik rılıslıq poiz Meksik şehri, Montre, Guadarajadın ibarat Meksikideki 3 çoğun asasıq şehirde katınıp, şu jaynan şehir katınışıdaki yarkın mənzirge aylandı. Meksikinin payitahtı Meksik şehirdeki yenik rılıs birinci liniyasının Aztek Tenterbiye meydanı bekitide adamla mıg-mıg idi. Top mestalları yenik rılıslıq poizge oldurup, arq-arqıdın bu yerge itip geldi. Vokzaldın çıkan neken nurgun top mestalları vagon sırtıda toxtap sürat küçüştü. Andın yol belgesini boylap, Aztek Tenterbiye meydanı bağdı. Bu, 2026 yılı Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longqisi futbol müsabakası ötküzülgen mezgildeki bir körünüş. Yenik rılıs birinci liniyası Meksik şehrinin janubidiki muhim amuvi qatnaş yolu bolup, umum uzunluğu 13,104 kilometr, 16 arlıq bekat ve 2 axırkı bekat tasdiq qilingan. Kuyo Akan, Tralpan, Xochimilco qatarlıq ahali zich raylan tutaştırdı. Nurgun top mastalar üçün etkanda musabiqa meydanıga yenik rılıslıq poiz bilen barganda yol qıstançılığıdan ünümlük saqlıntılı kalmay, Meksik şehrinin turmuşunu es kılalaydı. Meksik komandasının yeşil top kemini kegen Arman Meksik şehrinin canı budu turdu. O yenik rılıslıq poiz vagonu da mundaq dedi. Mən asasen her günü yenik rılıslıq poizga oldurup, mahalle tenterbiye meydanıga berip top tepimem. Jungu yasıgan yenik rılıslıq poiz maksus futbol liniyarın bop kaldı. Kolumbiyadın kagan Juanca Meksika'a Dünya Longqisi futbol müsabıqısını kögül badi. Müsabıq günü dostları bilen yenik rılıslıq poizga oldurup, top meydanıga berip müsabıq ködi. Juanca mundaq dedi. Meksik şehrinin katnışı meni hayran kaldırdı. Yenik rılıslıq poizinin küçüş vaxtı kısqa. Sürüt tez, kolaylık bulup, şehrin sayat kılıçdaki aldın kıtala şikken. Dünya Longqisi futbol müsabakası mezgilde Jungu, Junchi Paravoz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte tatqiq kılıp yasıgan 115 yan tipteki yenik rılıslıq poiz Meksik şehri, Montre, Guadarajadın ibarat Meksikideki 3 çoğun asasıq şehirde katnadı. Kündelik yolcu taşış miktarı 1,250,000 adam kıtımının aşkan buluşu mümkün. Bu mezgilde Jungu, Junchi Paravoz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte ve Junchi Paravoz Guruyi, Meksika mulazmet atırtıdaki teknikla nah meydanda növetçilik kılıp, poizin yürüyüş ahvalıga yakından dikkat kıldı. Meksik şehrinin yan tipteki yenik rılıslıq poiz türü katnaşka mühim tarap bulusuptu bilen, Junchi Paravoz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte poizini tatqiq kılıp yasayış, yerlikleştirip asırayış, teknik kapalıtı ve ciddi bir taraf kılış hizmetini üstüge ağan bulup, musabiqa mezgilde yolcular köp boğan ahvalda poizlarının muqim, bihatar yürüşüge kapalatlık kıldı. Junchi Paravoz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte Meksik şöbesinin mesulü Locho tutuşturup mundaq dedi. Yolcular köp boğanda Junchi Paravoz Guruyi, Abdumobil, Nahmeydan, Arıqsaptın ibarat 3 derecelik birleş merkez mekanizmini ornatıp, nopuzluk mulazmet injinerlerini Meksika'a növetçilik kılışkı əvətip, 24 saat ciddi ahvalga taqabıl duruş ve teknik jatın kollaş kollektifi təsis kıldı. Teknikla her günü poiz yolu çıkıştın burun halklıq sapçasla ve poiz sistemisini tekşürüdü. Poiz yürüş jarayanında Nahmeydandaki xadımla bilen əm türtkü bolup, tasadibi ahvallağa vaxtada inkas qaytırdı. Yürüş axırlaşqandan keyin poizin ahvalını qayta tekşürüp, yuqarı sicillik, yuqarı zichlik yürüş şəraitində poizin bexatar, işənçilik bolışığa kapalatlıq qılıdı. 2024-cü il 1-ci ayda Junchi Paravoz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte yasığan tunji yenik rılıslıq poiz Meksik şəhərində işletilişkə kirishtirildi.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusudaki kararı yakıdaki zahatının karar orijinalini tayarlaş ceryani namlık 2. bölgünü anlatımız.

İkinci, karar orginalını tayarlaş ceryani. Bu yıl üçüncü ayda Merkezi Komitet Siyasi Büro

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyesi Merkezi Komiteti'nin partiyenin 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusudaki kararı yakıdaki zahatının karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslık mezmuni namlık 3. bölükünü anlatımız.

Üçüncü, karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslık mezmuni. Karar orijinali kiriş söz ve ahırk sözdün başka cemi yetti kısımdın terkip tapdı. Birinci kısım, yeni demokratik inkılapının ulu gelbisini koluğu keltürüş. Bu kısımda, bu mezgildeki partiyanın aldığı koyulgan asaslık vazifinin cahangirlik, feodalizm, bürokrat kapitalizmga qarshi turib, millatning mustaqilligi va xalqning

Markizmga, insoniyatning taraqqiyot ishlariga, markizmlik partiya qurilishiga qo'shgan tarixiy to'kpisi sharhlandi. Bu besh jihatga yig'inchoqlashda ham mavqe Junhua ziminiga qo'yilib, ham insoniyatning kelgusiga nazar tashlanib, Jungo Kommunistik Partiyasining Jungo xalqi, Junhua millati bilan bo'lgan munosabati, Jungo Kommunistik Partiyasining markizm, dunyo sotsializmi, insoniyat jamiyatining taraqqiyoti bilan bo'lgan munosabati namoyon qilinib, Jungo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurishining tarixiy logikasi, nazariya logikasi, amaliyat logikasi to'liq jipslashtirildi. 6-chi qism Jungo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurishidagi tarixiy tajribalar. Bu qismda partiya rahbarligida chiqib turish, xalqni hammadan a'lo bilishni chiqib turish, nazariyada yangilik yaratishni chiqib turish, mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lishni chiqib turish, Jungo yo'lida chiqib turish, dunyoni ko'ngilga pukishni chiqib turish, yo'l ichib yangilik yaratishni chiqib turish, dadil kurash qilishni chiqib turish, birlik sabti chiqib turish, o'zi ustida inqilob qilishni chiqib turishdan iborat tub va uzoq muddatlik yetakchi ahamiyatga ega 10 tarixiy tajriba yig'inchoqlandi. Bu 10 tarixiy tajriba sistemalik, mukammal, o'zaro tutashgan organik bir butun gavda bo'lish sifati bilan partiya va xalq ishlarida uzluksiz muvaffaqiyat qozonishning tub kapalatini yoritib berdi. Partiyaning boshdan oxir yengilmas o'rinda turishining kuch manbasini yoritib berdi. Partiyaning boshdan oxir tarixiy tashabbuskorlikni egallashining tub sababini yoritib berdi. Partiyaning ilg'orligi va sopligini mangu saqlab, boshdan oxir davrning oldida mengishining tub yo'lini yoritib berdi. Bu 10 tarixiy tajriba uzoq muddatlik amaliyotdan to'plangan qimmatli tajriba. Partiya va xalq o'rtaq yaratgan ma'naviy boylik. Shunga hassilab qadrlash, uzoq chiqib turish hamda yangi davr amaliyotida uzluksiz beyitish va rivojlantirish shart deb ta'kidlandi. 7-chi qism yangi davrdagi Jungo Kommunistik Partiyasi. Bu qismda 2-chi 100 yillik kurash nishonini amalga oshirishni chordab, butun partiyaning qilchi bal qo'yibatmaydigan qat'iylik bilan belgilangan nishonni tirishib ishqa oshirib, yurmak bo'lsang 100 chaqirim, 90-ni aran sanılar yerim deydigan saygaklik bilan Junhua millatining ulug' gulnishini bo'shashmay olg'i siljitishi kerakligi. Partiyaning asosiy nazariyasi, asosiy lushani, asosiy tadbirni chiqib turib, mavqani yangi taraqqiyot bosqichiga qo'yib, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirib, yangi taraqqiyot andiyasini barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, xalqni beyitish, davlatni qudrat toptirish, Jungoni go'zallashtirishni mos olg'i siljitishi shart ekanligi. Xalq ommasi bilan bo'lgan qon bilan go'shtak munosabatni mangu saqlab, eng keng xalqning tub manfaatini uzluksiz yaxshi ishga oshirish, yaxshi qo'g'dash, yaxshi rivojlantirishi shart ekanligi. Xavf-xatarni astin chiqarmagan ronaq topur, rohat farog'atga berilgan holaq bo'lur degan hikmatni mangu asti saqlab, doim kelajakning g'amini yeb, tinch sharoitda xavf-xatarni o'ylab, yangi davrda partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni davomli olg'a siljitishi shart ekanligi. Izbosarlarni yetishtirishdan iborat tub zo'r tadbirni chiqib tutishi shart ekanligi ta'kidlandi. Butun partiya, butun armiya, butun mamlakatga har millat xalqi o'tmishdagi azob-uqubat va shonliq natijalarni unutib qolmay, hozirgi burch va mas'uliyatga munosib ish ko'rib, kelgusi ulug' orzuni ko'ngliga pukib, tarixni ayna qilib, kelgusini yoritib, bosh cho'kirib chapog'i chidab ishlab, baturani ilgirlab, 2-chi 100 yillik kurash nishonini amalga oshirish, Junhua millatining ulug' gulnishidan iborat Jungo orzusini amalga oshirish uchun bo'shashmay kurash qilishga chaqiriq qilindi. Yo'ldoshlar, bu qarorni qarab chiqib ma'qullash bu qitimqi umumiy yig'inning asosliq vazifasi. Ko'pchilik partiya markaziy komitetining talabini izchillashtirib va amaliylashtirib, tarix, hozir va kelgusini birlashtirib egilab, chonqur o'ylanib,
چونقور مذاکره قلب، ذهنمزنی مرکزلشتروب، اقل پاراستمزنی جاری قلدروب، ایجادی پیکر تکلیبلنی اوترغو قویوب، بو قتیمقی عمومی یغیننی برلیکتی یخشی ایچیشیمیز، قرار ارگینالنی برلیکتی یخشی تیزیتیشیمیز گیرک. اورمتلی رادیو آنلوگوچیلار، بیز بوگونکی اوگونیش پروگراممیزدا باشلوچی شی جین پینگنینگ 2021-نی 11-نچی ایینین 8-نچی کونی Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığındı Bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muhabbetle ve tarihi tecrübeler doğrusuydu kararı yakadaki uzahatının karar arginalını tayarlaş cereyanı namlık 2. bölüge ve karar arginalının asasi ramksi ve asaslık mezmuni namlık 3. bölügünü anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belki mi yadınızı bozu gerek? Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Meryemgül Obulqasım'nın Alıran Şepak namlıq poğustunun aldın kısımdan anlap kandıq. Nenden arka-arkadın yol dişi ve teğı dünyağı köz etişki ölgürmeyen kızdan ayrılıp kaldı. Bu zərbə onun tolımı iğir kəygen idi. O, bıraklı özünü taşlı vətdi. Bunu kögen Rufina her gün onunla təsəlli verip, həmirah bulup, kayğılarını az dolu bozumu unutulduruş qıtırışı vatatdi. Ahir bir günü onun kalısından ötüp, ömüt var yaşaş, sahavetlik işlerini köprak kılış yoluna talladı. Bunalıq bilen onun keyfiyatı da yaxşınış görülüp, kaydedin hayatlık nişanı tipi vağan idi. Ondaq da nenden bilen Rufina'nın kiyinki küllür kandaq bula. Ola yana kandaq işlağı yolu qıdıqandı. Bula kızıqsınız, dektiğiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu programımız oranlaştırılgan Meryemgül Obulqasım'nın Alıran Şepak namlıq poğustunun davamıdı bolsun.

Şunundan kin Ay Zühre kündü tügüdek üyümüzge kırıp kızım bilen oynaydıgan boldı. Ardın netçepte ötüp Ay Zühre mu kızım bilen bir yesli yıkırdı. Şunun bilen işkeylenin birge bulduğun vaxtı teğimi köpeydi. İşkisi bir yekese dünyanı unut deyildi. Ay Zühre bəz keçler oynayıp gerip getkende kızının hocası da kızım bilen birli uxlap kalardı. Mən kızımğa muşundaq yaxşı bir həmrahın tepilğalıqıdan xoşal bulup mu? Ya ki, anı mihrik qanmıqan məsum kızıqı içim ağırıp mu? İşkılıp Ay Zühre'ye bəkli amıraq bulup qığan idim. Bir gün adıl toyuqsız Ay Zühre'ni ip getkili kirip, gəp başlı. Rastım neysam, sileg neyimdə bir rahmat etişini bilənmidim. Mən Beycan'dak bu çoğun şəhərdə, sileg yaxşı bir aile kişilerini uçurduşumunu, düşümdümü oyla baxmağandım.

0: ichish, dori bilan davolash va dorisiz davolash vositalarini universal qo'llanib, og'riqni pasaytirish va kontrol qilishni eskartdik. Eng yangi davolash idisida fiziklik davolash, psixiklik davolash va harakat orqali davolash qatorliq dorisiz davolash va oldini olish vositalarini birlashtirib qo'llanib, og'riqni eng zo'r darajada yo'qotish tashabbus qilindi. Buning ichida fiziklik davolash, issiq o'tkazib davolash, suquq o'tkazib davolash, ultra qisqa to'lqin, zarba to'lqini qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu jarohatsiz vositalarning bexatarligi yuqori, ishlatish qulaylik, oson qabul qilinib bo'ladi. Sozilma xarakterlik og'riq bemorlari zarur tepilganda bilish orqali davolash va psixiklik yetaklash olib berib, og'riqning yomon sifatlik aylanishidan saqlanishi kerak. Doktor shuni alayda eskartadiki, jiddiy xarakterlik og'riqning kasallik paydo qilguvchi omillar yo'qotilgandan keyin ko'pincha butunlay pasaydi. Lekin sozilma xarakterlik og'riqning kasallik sababi murakkab bo'lganiga, bir qitim yoki bir necha qitim davolash orqali yiltizni saqaytish, og'riqni uzil-kesil yo'qotishga urinish amaliyotga uyg'un emas. Shunga og'riq engini o'stirish, og'riqni aktiv davolash bilan bir vaqtda og'riq bemorlarining og'riqni davolash nishoniga to'g'ri ilmiy muomala qilib, uzoq muddat davolashni davomlashtirib, og'riq alomatlarini unumli bexatar pasaytirib, organizmning iqtidori va kayfiyatini yaxshilab, turmush sifatini umumiyuzlik o'stirish to'g'ri keladi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Voy, ilgari tomoq yemizda biz ishatdik adash, hozir bili chiniqimizda biz ishlagan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qitim o'ynamdik. Eskucha, hay top o'ynaymiz. İlgiri tor oyunda bəsiş etdik. Hazır çınıq işte bəsişimiz. Tağ çok kısa yana bir az gayret kılsam da çıkı diken mi? İlgiri bikahçılıkta kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok kitbardı o.
4: Tensaklık zor baylık. Emmeyle çınıq işe ehmiyet bireyli.
0: Qadirlik do'stlar, hayvonotlarning tukining rangi bilan terisining rangi birdek bo'lmaydi. Chunki tuklar ko'p sonli hayvonlarga nisbatan bir xil qog'dash rangi yoki niqoblanish rangi bo'lib, terisi odatda quyuq tukning ostiga yoshirilgan bo'ladi. Uning rangi uncha muhim emas, ammo ba'zi hayvonlar buning sirtida. Masalan, shimol qutb iqining tuki oq ham suzuk, ammo terisi qora. Bu quyosh nurining tukdan o'tishiga foydali. Shunday bo'lganda u qora teriga simirilib, qattiq sovuq muhitga texnik yaxshi moslasha oladi. Yolbastığın tükü nait roşen serih rağında bulup karısızlıkçılara buludu. Bu, biz daim deydiğen yolbastızlıkçıları. Lekin, adam neyran kaldırdığını onun tükü astıdaki terisi mu yolbastızlıkçıları bilen okşaş. Onun üstüge kapkarı rağsızlıkları tükü bilen yüksek derecede birdek. Bu, zaten imiş için biz birlikte bu kızgarlık mesele doğrusu paranış bakaylı. Yolvas yer şehirdeki hazırgıcı sakınıp kalan birden bir en çok müşk ailesi de hayvan. Adet kekvalda yolvasının ten şekli şirinikidin sel çoğrak bulup oturucu beden yığırlığı 170 kilogram giyitudu. Yavai şarkışmalı yolvasının beden yığırlığı en köp oğanda 325 kilogram giyitudu. Bu çoğun tüptüki yırtkış hayvanlarının terisinin rengi kendi türünün okşuması kara parıklık buludu. Ama umumi cihetin seri karı sızıkçıla aralaşkan. Onun üstüge her bir yolvasının sızıkçılarının tarıklışı özgücü bulup, sızıklanın sani, aralıqı, tohum inçikiliki qatarlıqlanımı öz çıgalıdı. Bu xudu insanların barmaqızıqı oxşaydı. Hayvanların beden rengi adatı bir xil yoşun ran bulup, bu ulanın atraptiki muhit bilen birikip, küşendilerinin bayqap kilişinin saxlanışıqı paydalıq. Halbuki, yolvas en yukarı derecelik yırtkıç hayvan buluş süpüdü bilen teninin rengi tabi, düşmanının özünün kaçırışının haceti yok. Eksice, ulan muhitki sınıp kralaydıgan bir xil yoşurun rengi ihtiyaclık bulup, olcunun asan sezip gelişinin saklandı. Çünkü yolvas gerçi kuruqluktaki en vekşi göç kuru hayvanlarının biri bosumu, lekin yalğız yaşaydıgan ula hemişe çoğu çoğrak olcuların oğlaşık ihtiyaclık buludu. Bundaq boğanda o oğlaş ceryanda yarılış kaybını aşırıydıdı. Onun üstüge, yolvas naid qavul, ama onun o oğlaştaki muhabbetlik buluş nisbeti aran 27% atrapıda. Şuna o oğluğandı yarılıştın sakılınış ve o oğlaştın muhabbetlik buluş nisbetini yukarı götürüş için yolvas o oğlaştaki mahir özünü yuşurup, andın oylumğa yerden tuyuqsuz ucum kalıdı. Yolvasın seyir karasızıqçıları Kuyash Nuri ve Kölengi'nin arkı görünüş astı da ormalıqının arısıgı tekimi yaxşı sınıp kırıp, ulanın ormalıqtaki yaşaş makanı da oldisi tərpidin bayqılışını qiyirlaştırdı. Şuna biz şunda xulasıqı kilalayımız ki, yolvasının aqqarısızlıqçıları bir xil yoşudun rağın bulup, bu ulanın ormalıqda özünü yoşurşıqı yerden berdi.

0: Qadirlik dostlar, futbol meydanındakı çimliknin rəngi nə üçün həm qınıq həm söz bululu? Köp sandakı futbol meydanlarına terilgini oxşaş bir xil otçub. Meydan üstüdəki çim rənginin həm qınıq həm söz buluşu, işçilərin çim provokatlaşmasını bilən çimlani oxşumğan yönlənişlərdən çıngdığanlıqdan şəkillənən. Otçub yuburmaqlarının aldı kəyin rəngi də fərq buludu. Aldı tərəfinin rəngi qınıq, kəyin tərəfinin rəngi söz buludu. Yuburmaqın düşüş yönlənişini kontrol qılsa, çimliknin rənginin qınıq susqını tənşigil buludu. Yani sim tartıp oranı bekitkendin kiyin, çim provokatlaş maşinisi her bir yol boyunca oxşaş bir yönlüştü mağdurulup, aldı bilen kayta tekrar 40 piyancı dalıdı. Bundaq boğanda bir yoldaki yopurmaqlarının yüzü üstüge, yani bir yoldaki yopurmaqlarının dümbüsü üstüge qaraydıgan boğaşqa, çimlanın rengi hem kınıq hem sus boludu. Ondaqda nemiş üçün çimliq çoğunqır tezliği boyunca ayrıldı. Renginin kınıqsızlığı oxşaş bulmağan çimliq, güzellik duyğusu bergenden başqa, yana topçi, reper ve tamaşıbıllarının topçinin dairden çıkıp ketken ketmegeliği göküm kılışığı yerden berdi.
1: Ahmet Pişik, doktorxanığı beripla mertleşip ketti.
2: Bu operasiyaya yüz neçim oyen, pul ketidi, kandaq kılsız?
3: Davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup ketti.
4: Bu kıytımkı davalaşkı masajmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: Buludu. Sizden diginiz de kılım ben.
1: Doktorhanda yetiştiğin gibi bulu dedi. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: Derhal ayırıplan bir tızakas kılın. Feridar beni sakla batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürür delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
5: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Kızım, bugün ananızga önce daha normal içip bir şeyke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben çıkılıştım. Kaytkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odulken meydu.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlıklı oldu. Esrep kalmışsın da sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz odulken meydu.
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odulken.
5: Apa, siz sulu oynayan vaxtıda ben sürekke ap koyayım.
2: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odulken.
1: Ata-anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata-anamızdı sığınışka vaktimiz odulken.
4: Dada, ana. Biz geldik.
5: Bu

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlam. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımızın davamlaştırı vatımız. Adam ömürde hemişe umuşluk ütüyü vermeydi. Şunlaşka adam turmuşka işenç bilen muamele kılışı. Turmuşluğun hoca aynığı aynen iş gerek. Herkes turmuşluğun kaymık duruşuğa uçurmaslık gerek. Hem de bazıla onsuzluk uçurganda roy düşüp hem işten ray yenip gitirdim. Lekin bu kıl pozisiye yakşı akıbet epkenmeydi. Turmuş sövgüge muhtaç. Bulup mu onsuzluk uçurganda kıyınçılıkla sövüşkü cüret kılış. Külüp yaşayışını biliş gerek. Çünkü sövgü hakiki kuş kuvvetlenmiş ifadesi. Sövgü sizin irade tekliğinizi ve turmuşlu ötküzüş şençinizi düşündürdü. Şu çağda hayat sizge özünün yakınlık külgüsü bilen cevap kaytırdı. Bu turmuş yolu naitli uzak ve eğer tokay geliyordu. Hem bir kişi özü has usullar bilen onun pellisi giydirdi. Çolaşka külün, söyünün, hayatının pellisiyle karab, arzu ümitlerinizle karab külün. Kendimize tebessüm bilen oldurup, nöbetteki güzel köylerimizle birlikte kulak selam.

0: yuqori temperaturlik avariyadagi iste'mol fursatini chang tutib xalqqa naf yetkazish yordam puli qatorliq yurishlik faoliyatlarini yo'lga qo'yib iste'molchilarni jalb qildi. Urumchi shahar aholisi Kong Fei muxbirga mundaq dedi: yaqinda havo bek isib ketgachga havo tengishigich setib olish uchun keldim. Hem devlet yardım pulu, hem karxana yardım pulu bolgaçka bazı nayet muvafık toktaydıken. Suning Yigo, Ürümçi Xalık Meydanı Dükkünün başlığı Can Rüy mındak dedi. Devlet yardım pulu itibar faaliyetini davamlaştırış asas da süpetlik marka, zavut yardım pulu itibar faaliyetini yolgu koyduk. Bunun da yardım pul cihetiki universal itibar nisbetini 50%'ki yetküzüp, setib alğan aman derhal yetküzüş hem de ornatıştiki mulazmet vədimizini əməlik aşırdıq. Keç kiriş bilen eli deryası boyudiki keşlik bazarda çıraqla çaqlap, türlük özgeçim məzlik taamla közünü qamaşdıratdı. Şehir ahalları sayahatçıla salkın cayda birlikte gıza alınıp, kaynak turmuş yedigi tolgan kızgın keyfiyet yarattı. Golcu şehri eli deryasındaki 16 kilometrelik Oltun Derya kırıkı liniyasına tayinip, 40 netçi sodigarını kirgizip, 29 dalıdı konuş bağısının derecesini östürdü. Hem de eli deryasındaki Künpetiş, Çonkörük'nün keçilik menzirisi Katarlak, tabi evzelliklerden faydalanıp, bir türküm daka noktalarını berpa kılıp, sayahatçıların sayahat ceryanındaki keliş vaktini uzartışka türtükü boldu. Golcu şehir ahalisi Elkut Muhammed dostlar bilen bille derya boyda dalıdı konup salkındaşına tallıqanlığını bildirip mındak dedi. Dostlarım bilen bille bu yerde dalıdı konuş üçün geldim. Eli deryası boyunun muhiti naiti yakşı, havasımı naiti salkın. Golcu şehirdeki malum dalıdı konuş ordunun mesulü Nurşat Alımcan mındak dedi. Her günü 30'dan 35 üstelgiç mihman kütübatımız, dükkandaki bir kısım materyalla teminatı, ihtiyacını kandıralmayı batıdı.
1: Stansımız muhberi balgınlı haber kılıdı. 2026 yıllık memleketli gayri maddi medeniyet mirasları cahitte Şincan'ı yardan beriş körgezmesinin yadrolu xasturi, memleket boyucu tuncu ölkü derecilik gayri maddi medeniyet mirasları baş deyimizdeki Şincan'ı yardan beriş poizi, Şendon Şincan'ın kalıptaş buluş, gayri maddi medeniyet mirasları poizi, 7 ayının 17 günü çüştün keyin Ürümçi vokzalığı yetip gelip, gayri maddi medeniyet mirasları sefirini başladı. Bu poiz 7 ayının 14 günü Şendong Jinan'dan yolga çıkıp, 7 ülke Abdonum rayonu toğırsızlık kesip ötti. Poizin Şincan'da Kumul, Ürümçi, Bordla, Kaşkar Katarlık 10 vokzalı toxtışı planlanğan bulup, bu poiz qoldurup gelgen Şendong gayri maddi medeniyet mirasları varisleri, her kaysi çoğun mənzi radyoları, medeniyet meydan sarayları, mahallelergi berip, Şincan gayri maddi medeniyet mirasları ustları bilen oxşa sahandı maharat görstip, öz ara ögünüdü, öz ara örnek alıdı. Şendong ülkesi Rıcav şehrinin Jinshi Chuanto texnikasini o'rgatish kengaytirish bo'limining vakillik varisi Wang Aymin mundaq dedi. Shenjiang g'ayri moddiy madaniyat miroslari sarayida mening o'nirimga o'xshib ketadigan Chuanshu o'yma o'nir bor ekan. Men Jinshi Chuanto texnikasini o'rgataman va kengaytiraman. Shu vaqtim o'zaro almashtirish o'rganish uchun keldim. Bu vaqtimki g'ayri moddiy madaniyat miroslari poyezdining bosh temasi Shandong bilan Shenjiang qalbdosh bo'lish. Şendong, Şincan kalıptaş buluş, öz ara almıştırıp ortak ilgirleyimiz. İlginişe, Şendong, Şincan kalıptaş buluş, gayri maddi medeniyet mirasları poizda 800'nin artıq yolucu bulup, 7 ayının 31 günü Şendong'u kaydedigen. Keyinki kademde Abdonum rayonudaki 10 vilayet oblast şehir, hem de Beytun 10. şehri Beytun şehri yana 23 türlük xaslıq ige en-en-bi oyun koyu sen it türdeki gayri maddi medeniyet mirasları türüne teşkilleb, Şendonluk sayacılar bilen yakın arlıq dən türtkü bulup, Naqşusul makanının bədiyi cəlibkarlıqını canlıq namayan kıladikken. Şendonluk sayacı Liang Xinyuan mındaq dedi. Poizdan tushibla Şincanlıqlarının qızğınlığını his qıldıq, həm intayın xoşal bolduq. Şincanın qeyri-maddi mədəniyyət miraslarına zor ümid bağladım. Texmo köp düşünüşünü arzu qılıman.
0: Әмде автоном районымыздегі 16 шәһәрнең авар айдын мәлімат аңлытыңыз. Үрімчі дава, Очоқ температура 27-39

0: ئاساسىمىز خەۋىرى. جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ چاۋشەن ئەمگەكچىلەر پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى ۋە چاۋشەن دېموكراتىك خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن، 7 ئاينىڭ 15 كۈندىن 17 كۈنىگىچە جۇڭگو پارتىيە ھۆكۈمەت ۋەكىللەر ئۆمىكىنى باشلاپ چاۋشەندە رەسمىي دوستانە زىيارەتتە بولدى. Pyongyang'da Çavşen Emgekçiler Partisi'nin başşucisi, Devlet İşleri Komitesi'nin başlığı Kim Jong-un bilen görüştü. Çavşen Emgekçiler Partisi Merkezi Komitesi, Siyasi Bürosu Daimi Komitesi'nin azası, Devlet İşleri Komitesi'nin muavin başlığı, Kabin Zunglisi Pak Dissing bilen birlikte, Jongo Çavşen Dostluk, Hemkarlık, Özra Yardım Beriş Şertnamesi imzalanğanlığının 65 yıllığını hatırlayış, kütüvüliş ziyapeti katnaştı. Çavşen Emgekçiler Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Merkezi Komitetinin şucisi, Təşkili Yetekçilik Bölümünün başlığı Çu Yung Won bilen söhbət ötküzdü.
1: Stansımız xəbəri. Chongqing Pingshui nayası Hanja Kuchisi Wujang 3. Körük ətrafı da 7-ci 17. Günü tağ gömürülüp düşdü. Xətərdən apətin qutquzuş xizməti ciddi işlənməkdə. Dövlət kəsbi ətirdi Chongqingnin Pingshui nayasidagi tağ gömürülüp düşkən naq meydanına berib xətərdən qutquzdi. Maliyyə ministerliği ciddi işlarga taqabul turishni başqarış ministerliği 7-ci 17-ci günü mərkəzinin təbii apətin qutquzuş məbləğindən 50 milyon yuanni ciddi ajırtıp Chongqingnin xətərdən apətin ciddi qutquzuşunu qoldadı. 7-ci 17-ci günü ədigən saat 8-dən aşqanda məhəllədəki dairə boyucu başqırğıcılar taşlarının andı-sanda serilib düşüb atqanlığını bayqığandan kən ciddi siqnal verib, təvəllüdəki 60 neçə kişini yötkəş təşkil edi. Yötkəş cərəyanında tağ gömürülüb düşüb, bir qısım kişilər kömülüb qaldı. Chongqing şəhəri Pingshui nayəsi Hanja Kuchi başqarmısı Şatu məhəlləsinin xizmətçisi Pıngdı mındaq dedi. Biz dair boyunca başkırıqçılar çarlağı atkanda, arkadaki tağdın taş parçalarından serilip çüşü atkalığını baykıduk. Biz derhal amını tarqaqlaştırıp, bir xatar rayonu yötküduk. Pingshui Abdunum Nailik Avaray İstansı 7-ci 18-ci günü saat 0-dün 10 minut ötkende, qarı yamğurdun qızıl ranglik agaklandır signalı ilan kıldı. Yamğur, naq meydandaki qutquzuşunun qiyliq dərisini yanım aşırıb etdi.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda xəbərini anlattuq. Xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Patugül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Cahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Xalq Radio Stansının Uyğurca Radiosu.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya Nazarı programımızı başlayalım. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi.
0: Xalqaro pul fondi tashkiloti yaqinda dokulat e'lon qilib, bu yillik jungu iqtisodining eshish ko'zlamasini 0.12 point o'stirdi. Dunyo iqtisodining eshish ko'zlamasi umumiylik to'g'rilayotgan arq ko'rinishda, jungu eshish ko'zlamasi oshirilgan oz sondagi asosliq iqtisodiy gavdalarning biri bo'lib qoldi.
1: Dunyo lonqisi futbol musobaqasi mazgilida jungu Jungchi Parovuz guruhi Jojo Elektrovuz cheklik shirkati tadqiq qilib yasagan 115 yangi tipdagi yenik relislik poyiz Meksika shahri Monterrey Guadalajaradan iborat Meksikadagi 3 chong asosliq shaharda qatnab, shu joyning shahar qatnashidagi yorqin manzaraga aylandi.
0: Yaqin kunlardan buyon Amerika Iran harbiy to'qunishining yana bir qatim kaskillashiga agishib Hormuz boğazından ötüdüğün parıqtlarının Uruz soğırtısı haqqı yanı özdi. Ondaqta Uruz soğırtısı degen neme? Uruz soğırtısı haq nisbiti neme üçün yer şari su transporti bazırı növette ən könül bölüdüğün körsat küşlerinin bir bop qaldı. Kəlgüsüdeki soğırtı haqqı yüzlənişi qandaq boludu. Tövende dektanla programımızdan təpsili məzmurlardı bolsun.

Birleş Merkez mexanizmini ornatıp, nopozluk mulazmet injinerlerini Meksika'ya növetçilik kılışkı evetip, 24 saat ciddi ahvalga takabül duruş ve teknik cihetin kollaş kolektifi tesis kıldı. Teknikle her günü poiz yolu çıkıştın burun halklık sapçasla ve poiz sistemisini tekşürüdü. Poiz yürüş ceryanında nakmedendeki hadımla bilen hem türtkü bulup, tasadibi ahvallığa vaxtada inkas kaytırdı. Yürüş ahırlaşkanın kin poizinin ahvalını kayta tekşürüp, yukarı sicillik, yukarı zişlik yürüş şeraiti de poizinin bihatlar işencilik buluşuğa kapalatlık kılıdı. 2024 yılı birinci ayda Junchi Paravuz Guruyi, Juju Elektrovuz Çelik Şirikti yasıgan Tunji Yeni Kredislik Poiz Meksik şehirde işletilişke kiriştirildi. Bu yıl 5. ayda yerlik medeniyet amili sındırılgan o yette yeni poiz yolu çıkıp, Şucay'nın şehir katlaşıdaki yargın menzirge aylandı.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin

partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübeler doğrusudaki kararı yakıdaki zahatının karar orijinalini teyarlaş ceryani namlık ikinci bölgünü anlatımız.

İkinci, karar orijinalını tayyorlash jarayoni. Bu yil 3-cü ayda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Partiya 19-cü növbətlik Merkezi Komiteti 6-cı umumi yığınında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerinin umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muzakere kılışını karar kılıp hüccet tayyorlash grupsu kurdu. Ben grupu başlığı buldum. Yoldaş Wang Hu'nin Zhaolaji Muavin grupu başlığı buldu. Partiya ve devletin alakadar rehberleri, şundakla Merkezi Komitetinin alakadar tarmakları ve alakadar caylağının mesulları katnaştı. Bu grupa Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin rehberliği de hüccet tayyorlash hizmetini üstüne aldı. 4. ayının 1. günü Partiya Merkezi Komiteti Partiya 19. növbətlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınında partiyanın zor muvaffakiyetleri ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muhakeme kılış doğrusu da pikir iliş hakkıdaki uxturuşunu tarqıtıp, partiya iş sırtı da muayyen dairde pikir aldı. İnkas pikirlerden qarğanda, cayla, tarmakla ve her qaysi tereple birdek mundaq qarğan. Partiya Merkezi Komitetinin Partiya 19. Növbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınını içip, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaşının karar kılgalıkı, tentenlik tarihi, stratejilik tedbir bulup, partiyanın esli maksat ve buruşunu esti için saklaydıgan, coşkulluki ve hayati küçünü mengü saklaydıgan müstekkem iradesi ve katti işençini toluk namayan kıptı. Partiyanın tarihi terakiyat kanunitin çonkur ilgili geliki. Partiya ve devlet işleri terakiyatıdaki tarihi teşebbüskarlıkı ve mesuliyetçalıkını baştın ahir ilgili gelikini toluk namayan kıptı. Partiyanın mevkani hazırgı koyup, kelgüsüge nezer silip, tarihi tecrübelen yekülleş ve tedbiklaşka ehmiyet berdiğen yırakını körerliki ve çonkur tepekkürünü toluk namayan kıptı. Köpçülük bu kıtımkı umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini noktuluk hulasılaşke birdek koşuldu. Hem de kararda muhakeme kılıp hel kılışık tigişlik zor meseleler doğrusu da nurgun yakşı pikir tekliflerini verdi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple umumüzlük munda kargan. 100 yıldan buyan partiye halkını istifaklaştırıp ve yitekleb, inkılap, kuruluş, ıslahattın ibaret her kaysi tarihi mezgillerde üzlüksüz küreş kılıp, Cumhuriyet milletinin terakkiyat tarihi, dünya sosyalizminin terakkiyat tarihi, insaniyet cemiyetinin terakkiyat tarihi da çaknap durduğun möcüzlerini yaratıp, Cumhuriyet milletinin yakınki zamandan boyanki tarihi musabısını teltüks özgertip, dünya sosyalizminin tarihi terakkiyatının şallık sahipsini callık pütüp çıkıp, Markizm'nin yeni menzilini muvaffakiyetlik içip, Cumhuriyet milletinin uluk gülünüşünü emelge aşırış için öşmez tökp koştu. İnsaniyetinin terakkiyatını ilgiri sürüş için zor tökp koştu. Bu uluk seferde partiye ve halk intayin mol kımmetlik tarihi tecrübelerini topladı. Bulanın hemisini sistemli hulasılaşke erziydi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple bu kıtımki umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş asası da yeni devirdeki partiya ve devlet işlerde kolga gelgen tarihi muvaffakiyetle yüz bergen tarihi özgürüşle şundakla yeni tecrübelerini noktuluk hulasılaş teklifi verdi. Partiya Merkezi Komitetinin

Radyo anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyesi Merkezi Komiteti'nin partiyenin 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusudaki kararı yakıdaki zahatının karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslık mezmuni namlık 3. bölükünü anlatımız.

Üçüncü, karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslık mezmuni. Karar orijinali kiriş söz ve ahırk sözdün başka cemi yetti kısımdın terkip tapdı. Birinci kısım, yeni demokratik inkılapının ulu gelbisini koluğu keltürüş. Bu kısımda, bu mezgildeki partiyanın aldığı koyulgan asaslık vazifinin cahangirlik, feodalizm, bürokrat kapitalizmga qarshi turib, millatning mustaqilligi va xalqning ozodligini qo'lga keltirib, Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirish uchun tub ijtimoiy sharoit yaratish ikkaligi sharhlandi. Partiyaning dunyoga kelishining tarixiy orqa ko'rinishi tahlil qilinib, partiyaning xalqqa rahbarlik qilib, partiya qurilgan dastlabki mazgil va buyuk inqilob mazgili Yer inqilobi urushi mazgili, Yapon tajovuzchilarga qarshi urush mazgili, Ozodlik urush mazgilida elib borgan inqilobi kurashlarining tarixiy musobisi va yaratgan ulug' muvaffaqiyatlari hamda mavzudun ideyasini yaratish, partiya qurilishidan iborat ulug' qurilishni yo'lga qo'yish va olg'i siljitish jihatidagi zo'r muvaffaqiyatlari xulosalandi. Jonghua xalq jumhuriyati qurilib Millet müstakillikke, halk azatlıkı erişip, Jongo'da neçim min yıl davam kılgan feodal müstabit siyasidin halk demokratiyesige ötüştek uluq halkış işkaşır oldu. Jongo Komünistik Partiyesi ve Jongo halkı kayserlik bilen ilip bargan baturane küreşleri arkalık dünyağı şunu tentenlik cakarıldı ki, Jongo halkı şunundun itibaren orundun desturdi. Başkala Jonghua milletini halıganç talan taraj kılıdıgan, boza kılıdıgan devir kelmezki ketti. Jongo'nun terakiyatı şunundan itibaren yeni irağı kadem koydu deb tekitlendi. İkinci kısım, sosyalistik inkılapının tamamlaş ve sosyalistik kuruluşunu algı sildirtiş. Bu kısımda, bu mezgildeki partiyanın aldığı koyulgan asaslık vazifinin Yeni demokratizmdin sosyalizmga ötüşünü işqa aşırıp, sosyalistik inqilab elip berip, sosyalistik kuruluşunu alğı siljitip, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əmelge aşırış üçün tüp siyasi aldınqı şart hazırlaş və tüzüm asası selişikelik şərh eylendi. Yeni Jongo kurulgandın kiyen partiyanın xalqqa rahbarlık qilip, bir qatar keskin hırslağını yeñip, yeni hakimiyetin müstəkkemləş, Sosyalistik özgertişini muvaffaqiyatlik tamamlap, sosyalistik tüzümü orintish, umumüzlük keng kölemde sosyalistik kuruluş elip berish, taşqi xizmette yeni vaziyet yaratish, tarixi musabisi ve yaratgan uluq muvaffaqiyatları xulosalandi. Partiyaning hokimiyat beshidagi partiya kuruluşini kuchaytirishni ko'rsatgan tirishchanligi ve toplagan dastlabki tajribalari xulosalanib, bu mezgilde Partiya qo'lga keltirgan ijodiy nazariya natijalarini sharhlash asosida Mao'zning ideyasiga ilmiy baho berildi. Bu mazgilda partiya xalqqa rahbarlik qilib yaratgan ulug' muvaffaqiyatlar sharqdagi namrat, qaloq, noposi ko'p cho'ng davlatni mazmut qadam bilan sotsialistik jamiyatga boshlab kirishdek ulug' olqishni ishqa oshirdi. Jongo Komünistik Partiyasi ve Jongo xalqi qaysarlik bilan elib borgan baturani kurashlari orqaliq dunyoga shuni tantanlik jakarlidiki Jongo xalqi koni dunyoni buzib tashlashga mayir bo'lib qolmay yangi dunyo qurishga mayir. Jongoni faqat sotsializmni qutqiza olaydi. Jongoni faqat sotsializmla taraqqiy qildira olaydi deb ta'kidlandi. 3-chi qism islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishi elib berish. Bu qismda bu mazgildagi partiyaning oldiga qo'yilgan asosliq vazifasining Jongoda sotsializm qurishning to'g'ri yo'li ustida davomlik izlanib, ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini ozod qilib va rivojlantirib, xalqni namratlikdan qutuldirib va imkon qadar tezroq beyitib Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishni yangi hayotiy kuchga to'lgan tuzilma kapaliti va tez taraqqiy qiladigan moddiy sharoitga ega qilish ekanligi sharhlandi.
Partiya 11-ci növətlik Mərkəzi Komitetin 3-cü umumi yığınının tarixi əhmiyyəti təkidlənib. Yoldaş Deng Xiaopin əsaslıq vəkillikidəki Jongo Komünistləri. Yoldaş Jiang Zemin əsaslıq vəkillikidəki Jongo Komünistləri. Yoldaş Hu Jintao əsaslıq vəkillikidəki Jongo Komünistlərinin tarixi tökpüsü xulasılınıb. Partiyanın rəhbərlikidə qalaymıqançılıqını onşaşını umumcülü qanat eydiriş. Jongocha sosializm nazariyasi sistemasini shakllantirish, islohot ichib etish va sosialistik zamonaviylashtirish qurilishini olg'a siljitish, davlatimizning islohot, taraqqiyot, muqimlik, umumliqiga munosabatlik bir qator xavf-xatar va sinoqlarga salmoq taqobil turish, vatanni birlikka keltirish ulug' ishini olg'a siljitish, dunyoning tinchligini qo'g'dash va o'rtaq taraqqiyotni ilgari surish. Partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni boshlash va olg'a siljitish qatorliq jihatlarda yangi mazgilning qaynam toshqinlikka to'lgan tarixiy kartinasi va olamshumul ulug' muvaffaqiyatlari namoyon qilindi. Bu mazgilda partiya xalqqa rahbarlik qilib yaratgan ulug' muvaffaqiyatlar Jonghua millatining o'rindan dasturishdan beyishqa o'tishdek ulug' olqishini olg'a siljitdi. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı kaysarlık bilen elip bargan baturanı küreşleri arkalık dünyaya şunu tentenlik cakarıldı ki ıslahat içi bitiş zamanımızdaki Jongo'nun istihbali ve takdirini belgeleydiğen halkılık tedbir. Jongo'ça sosyalizm yolu Jongo'ni terakiyat ve gülnüşkü başlaydıgan doğru yol. Jongo mezmut kadem bilen devirge yetişivaldi deb takitlendi. 4-nji qism Jongocha sosializmning yangi davrini ochish. Bu qismda bu mazgildagi partiyaning oldiga qo'yilgan asosliq vazifasining umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishdan iborat 1-nji 100 yillik kurash nishonini amalga oshirib, sosialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiyuzlik qurib chiqishdan iborat 2-nji 100 yillik kurash nishonini amalga oshirish yangi safarni boshlab Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish ulug'var nishoniga qarab davomlik ilgirlash ekanligi sharhlandi. Jongocha sotsializm yangi davridan iborat davlatimiz taraqqiyotining yangi tarixiy o'rni sharhlanib, partiyaning partiya 18-chi qurultaydan bo'yanqi nazariyada yangilik yaratish natijalari yig'inchoqlanib, yangi davrda partiya duch kelgan vaziyat, partiya duch kelgan xavf-xatar ve hırsla çoğunkır tahil kılınıp, partiyanın umumüzlük rehberlik edici çıntırış, partiyanın umumüzlük katlık idarı kılış, iktisadi kuruluş, ıslahat içi bitişini umumüzlük çoğunkırlaştırış, siyasi kuruluş, devletini umumüzlük kanun boyunca idarı kılış, medeniyet kuruluşu, icdimai kuruluş, ekologiye medenilike kuruluşu, devlet müdafiyesi ve armiya kuruluşu, Dövlət xəvpsizlikini qoğdaş. Bir dövlətdə iki tüzüm buluşdu çın turuş və vətəninin birlik ikilişini alğı sızıdış. Diplomatiya xizmət qatarlıq 13 cəhətdən yeni dəvirdiki partiya və dövlət işlirdi qolğı kəlgən tarixi muvaffaqiyyətlə. Yüzbərgən tarixi özgürüşlə sahələ boyca xulasılınıb, 9 yıldın boyanqı əsli icadiyyət xarakterlik idiyə, Özgürüş xarakterlik əməliyyət, böz xarakterlik ilgirləş, bəlgi xarakterlik nəticələ noxtuluq xulasiləndi. Bu məzgildə partiya xalqqa rəhbərlik qılıb yaratqan uluq muvaffaqiyyətlə Jonghua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını texımı mükəmməl tüzüm kapalı etdi. Texımı puxta maddi asas, texımı təşəbbüskar mənivi küşki igi qıldı. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı kaysarlık bilen ilip bargan baturana küreşleri arkalık dünyaya şunu tentenlik cakarıldı ki, Jonghua milleti orundan desturuş, beyiştin, kudret tepişki ötüştek uluq alkışını kütüvaldı deyip takitlendi. 5. kısım, Jongo Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşünün tarihi ehmiyeti. Bu kısımda,

Partiyanın 100 yıllık kreş musabisi ve zor muvaffakiyetlerini umumüzlük esleş. Hulasileş asası da partiyanın 100 yıllık kreşinin tarihi ehmiyeti. Yani partiyanın 100 yıllık kreşinin Cungu halkının istihbali ve takdirini tüptün özgertgeliki. Cungu milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışının doğru yolunu aşkalıki. Markizmin kudretlik hayati küçünü namayan kılgalıki. Dünyanın tarihi musabisige çonkur təsir körsetgeliki. Devrinin aldıdımandıgan Cungu Komünistik Partiyasını tavlap çıkalıki, teximi kən nəzər bilen xulaslendi. Partiyanın Cungu xalqıge, Cungu milletige, Markizmga, insaniyetinin terakiyat işlerge, Markizmlik partiya kuruluşuğu koşkan tarihi tökpisi şerhilendi. Bu beş cihetki yığıncaklaşta hem mevke Cungu zımınığı koyulup, hem insaniyetinin kelgüsüge nezer taşınıp, Cungu Komünistik Partiyasının Cungu xalqı, Cungu milleti bilen bolgan münasibetti. Cungu Komünistik Partiyası'nın Markizm, Dünya Sosyalizmi, İnsaniyet Cemiyeti'nin terakiyatı bilen bolgan münasibeti namayan kılınıp, Cungu Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşünün tarihi logikisi, nezriye logikisi, emeliyet logikisi toluk cipsilaştırıldı. 6. kısım, Cungu Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşüdeki tarihi tecrübeli. Bu kısımda partiya rehberlik edi çıntırış, Xalqni hammadan a'lo bilishni chingtirish, nazariyada yangilik yaratishni chingtirish, mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lishni chingtirish, Jungo yo'lida chingtirish, dunyoni ko'ngilga pukishni chingtirish, yo'l ichib yangilik yaratishni chingtirish, dadil kurash qilishni chingtirish, birlik sabti chingtirish, o'zi ustida inqilob qilishni chingtirishdan iborat tub va uzoq muddatlik yetakchi ahamiyatga ega 10 tarihi tecrübe yığıncaklandı. Bu 10 tarihi tecrübe sistemilik, mükemmel, öz ara tutaşkan organik bir bütün gevdi bulu süpüte bilen partiye ve halk işleri de üzlüksüz muvaffakiyet kazanışının tüp kapı altını yoğurtup verdi. Partiyenin baştan ahır yenilmez orunda turuşunun küş menbesini yoğurtup verdi. Partiyenin baştan ahır tarihi teşebbüskarlıkını ilgilişinin tüp sebebini yoğurtup verdi. Partiyanın ılgarlıqı ve saplıqını mängü saxlap, baştın ahır devrinin aldıdı minişinin tüp yolunu yortup bədi. Bu 10 tarihi təcrübə uzaq müddətlik əmiliyyətin toplanğan qımmətlik təcrübə. Partiya ve xalq ortaq yaratqan mənivi baylıq. Şuna əsləb qədirləş, uzaq çıçın duruş, həm də yeni devr əmiliyyəti də üzlüksüz beyitiş, ve ravajlandırış şart deb ta'kidlandi. 7. kısım, yeni devirdeki Cungu Komünistik Partiyası. Bu kısımda 2. yüzyıllık kreş nişanını emelge aşırışını çördep, bütün partiyanın kılçı bel koyu etmeydiğen kettilik bilen belgilengen nişanını tırış pişka aşırıp, yürümek bolsan yüz çakırım, toksini aran sanılar yerimdeydiğen sergeklik bilen Cungu milletinin uluğ gülünüşünü boşaşmay algı sılzıtışı gerekliki. Partiyanın asasi nəzriyesi, asasi luşani, asasi tedbirde çıntırıp, mevkani yeni terakiyat baskışı koyup, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırıp, yeni terakiyat endiyesini berpa kılıp, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü bulup, halıqını beytiş, devletini kudret taptırış, Cungu'nu güzelleştirişini mas algı sızıtışı şart keliki. Xalq amısı bilen bolgan kan bilen göçtek münasibetini mengü saklap, enken xalqının tüp menfaatini üzlüksüz yakşı işğa aşırış, yakşı koldaş, yakşı ravajlandırışı şart keliki. Xavip xatarını estin çıkarmağan ronak tapur, rahat paraget gibi berilgen halak bulur diyen hikmetini mengü esti saklap, daim kileçeknin gemini yap, tınış şaraitli mu xavip xatarını oylap, yeni devirde partiya kuruluşudun ibaret yeni ulu kuruluşunu davamlı olgı sözcüsü şart keliki. İzbasarlarını yetiştiriştün ibaret tüp zor tedbirini çın tutuşu şart keliki tekitlendi. Bütün partiye, bütün armiye, bütün memleketki her millet halkı, ötmüştüki azap okubet,

ve şallık neticelerini unutup kalmay, hazırkı buruş ve mesuliyetki münasip iş görüp, kelgüsü uluk arzunu könlüge püküp, tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yaratıp, baş çökürüp çapağı çıdap işlep, baturanı ilgirlep, ikinci yüzyıllık kreş nişanını emelge aşuruş, Cunhua milletinin uluk gülünüşedin ibaret Cungu arzusunu emelge aşuruş için boşaşmay kreş kılışkı çakır kılındı. Yoldaşla, bu kararını karap çıkıp makullaş, bu ketimki umumi yığının asaslık vazifesi. Köpçülük, partiye merkezi komitetinin talepini izcillaştırıp ve emelileştirip, tarih, hazır ve kelgüsünü birleştirip ilgilep, çonkur oylanıp, çonkur müzakere kılıp, zihnimizni merkezleştirip, akıl parasitimizni cari kıldırıp, icadi fikir tekliflerini oturgu koyup, bu ketimki umumi yığınını birlikte yakşı içişimiz, karar orijinalini birlikte yakşı tüzdüşimiz gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Devletlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığındı Bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muhabbetle ve tarihi tecrübele doğrusuydu kararı yakadaki uzakatının karar orijinalini tayarlaş cereyanı namlık 2. bölüge ve karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslık mezmuni namlık 3. bölügünü anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan Mesul Mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir, Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programları da bolsun.

Takasalıqdan kütken minutla axır yetip geldi. Yolucular çok küçük çamadalarını sörgünece bir-birlep çıkışa başladı. Gözlerim təlmüş ilgide adamla topu içinden nənnəni izleydi. Duyuqsız yanfonum sayırıp getdi.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

ikki odam bir qetimliq sayohatda och qilib, bir bovoyning himoyasida bir sivat biliq bilan bir dona qarmoqqa erishibdi. Buning ichida biraylan bir sivat biliqni, yana biraylan qarmoqni olibdi. Shuning bilan ular yo'llarga ravon bo'libdi. Biliqqa erishgan odam o'z o'rnida turib, quruq o'tlarni do'ylab, o't yiqib, biliqlarni pishiribdi. U biliqlarni pop-pokiz yeb tugutibdi. Biroq ancha o'tmayla yana och qopdi. Yana bir odam och qog'iniga qarmay, qarmoqni ko'tarib, ming bir mushaqqatda dengiz tarafga qarab minibdi. U odam ancha yiroq bo'lmagan joyda kangri ketgan dengizning baliqini ko'rganda eng oxirgi madorini qopdi. Ikki odam sayohatda och qilib, bir bovoyning himoyasida bir sivat beliq bilan bir dona qamoqqa erishibdi. Ular har tarafga qatirmay, birlikda dengizni izlab tepishni maslahatlashibdi. Ikkalan har qatim bir tal beliqni pishirib yeb, uzoq yo'l yurgandan keyin dengiz bo'yiga kelibdi. Shuning bilan ular beliq tutish orqali hayotini saqlab qolib, turmushini davomlashtiribdi. Bir qancha yillardan keyin ikkisi uy silib, har birining o'z oldiga uyi, farzandlari bo'pti. Har biri birdan beliq kemasi yasab, baxtli, xotirjam turmush kechiribdi. Mana shu ikki parcha hikoyadan shuni his qila olamizki, faqat ko'z oldidagi manfaatga berilgan odamning erishidigini vaqtli xolos. Shunga ba'zida burnimizning uchini ko'rmasdan yiroqni ko'rishni bilishimiz kerak. Xo'sh, undoq bo'lsa, kuylarimiz davom qilsin sizlar uchun.

Şundaq dep aytalaymız ki, mehir muhabbetlik aile turmuşida er ayollarının xuddi bir tuqqanlardek muhabbetlik bo'lib ketishi aniq. Bu jarayonda bir-birini tushunib, intayin inoq qadinaslardan bo'lib ketishidi. Bu oilada hammadan muhim bo'lgani dastlabki shu muhabbetlik turmushni uzungacha davomlashtirish. Albatta, bu vaqtda mutaxassislar izchil mushu er ayollarning bir-biriga mas'uliyat va muhabbatlik ko'z bilan qarashni tavsiya qilib kelgan. Bir er to'ydan keyin mo izchil ayoliga mehr-muhabbatlik so'zlarini qilishni unutib qolmagan ham uni odat qilgan. Ya'ni har kuni bir muhabbatlik jumlani ayolining yon telefoniga qisqa uchur shaklida yo'llagan.

Sevimli radyo anlaş dostlar. Bir saatlik programımız şu tapta devamlı şivatıdı. Ama nait tez ütüp gitu atıdı. Hoş, muhabbet sövgü yakıdaki paranlarımız yanılı şu sövgü kalıpları üçün. Hakiki aşıklık ergizme onun taşkı kıyafeti ve çırayı gemez. Belki kalbiki aşık buluştur. Aşıklık yine meşhunun özü üçünle çıkırvatkan naz kılıkıga tatlı külüşlerge aşık buluştur. Aşıklık yine meşhunun tabiliki hem sebiliki aşık buluştur. Aşıklık özünü unutuştur. Meşhunu kalbide könlüde kötürüştür. Aşıklık hiç sebepsizdir. Meşhunun külküsüge külüş, yığısıge yığlaştır. Aşıklık şundaktır. Özünü koşup hemmige aşık buluştur. Aşık gönüllerge melhem buluduğan muhabbetli küylerimiz devamlı yangıraydı.

Sevimli radyo dinleyiciler, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana bu şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp ağlanınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turu atı mən. Bırak ayetindeki programımız tekimi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayanmayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğa kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kiriştürgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hörmət radioanlıqçılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Vronski bir qanç qetim onun bilen, onun hazırq əhvalı toğırlıq məsləhətlişik urungan bolsa mı? Lekin Anna hər qetim onunğa bayı bəgən cevabidək cevab berib, onun gəplərini zadılı özgə yıqın yol atmağan idi. Bu xuddi onun pikirlərdə ciddi qaraşqı tigişlik, heç qandaq bir nərsi yoxdək, çünüksüzlü bir iş idi. Ya ki, bu iş toğırlıq gəp bolub qalsıla, O, həqiqi Anna yoşurna velib, onun ornada naməlum qəliti bir ayal payda bolub qalgandək bolub qaladdi. Vroniski o ayalını yaxşı görməkdi. Onundan qorqatdi. O ayal həmmil yerdə onunqı qarşı işqaladdi. Şundaqdım o, Vroniski bugün özünün könlüdəki gəplərinin həmmisini Onunğa eyç qararığı gəldi. Onun biliş-bilməsliki, dedi Vronski, adətdiki qətti vəzmin avaz bilən. Onun biliş-bilməsliki bilən bizdən işimiz yox. Bizdən, senin mi bundaq keti verişingi bombaydı, bolub mu hazır qəhvalda? Siz çıqanda qılış gerək, dedi Anna azraq məsxırı ahanda. Anna əsildə onu özünün hamildar bolub qalqallıqıqa səl qarab qalamdikin dəb ənsirgən idi. Əmdi qandaqdur bir çar qolunışımız kerək digən gepini anlab qorqıb qaldı. Onun həmmə əhvalını eytib, andın onu taşlab keçik kerək. Nait yaxşı, makul, mən şundaq mı qılay? Bunundan qandaq aqibət gəlib çıxdığanlığını biləmsiz. Mən sizə bunu sözləb verəy. Annanın bir minutun aldıda mülayim çaqnab turğan gözləri bir dilli qorxunçluq tüs aldı. O nə deydi biləmsiz? Siz başqa birini yaxşı görüb qaldınız. Həm onun bilən aşı iplas işini qıldınız. Şundaqmı? Mən sizni burunmu, din, qanun, ailə cəhətlərdən kep çıxıdığan aqibətini yaxşı oylan dəb agahlandırğan. Siz mənim gibimini anlamadınız. Əmdi mən öz namimni. O, oğlumun namini deməkçi idi, ləkin oğlunu bu çaqçaqqa arlaşdırğısı kəlmədi. Mən öz namimni bulğumay mən, deydu. Yəni, başqa gəplərini mi qılıdı? Qısqısı, o əməldarlıq kibir bilən qətti türdə sizini qoyvət əlmək mən, dəb kisibli eytudu, həm mini məylimgə qoyvət məydu. Hər xil amallarını qılıb bu sətçilikini tosuydu, etqalları bu içə soğukqallıq bilən əstaidil iş gördü. İşləm anım ışındaq boludu. O adəm əməz, maşina, Açıqı kəgəndə şünçilik rəyimsiz maşinəqə aylınıb qalıdı. Anna şu gəpləni digəc, Karininin taşqi qiyabıdını, sözləgən çağdiki halıdını və mücəz xulqını, vücududun tapqılı boluduğan kəmçiliklərinin həmmisini köz aldığa bir-birləb kəltürüb, özünün onun aldıda ötküzgən ən çoğun günayı üçün
Azraq bolsumu onu keçirey demedi. Bırak anna, dedi Vronski samimi ve mulayim teleppuzda onun könlünü yasap. Kandaklı bolsun bu işini onunla dep, andın onun kıldığan ışığa karap iş kılışımız gerek. Nime? Keçip gitimiz mi? Keçip kessek nimiş konmaydıken. Men davamlık müşalet ketivesek bombaydı dep oylaymen. Bu gep ne? Men özem üçün devatkınım yok. Men sizden kattık azabını avatkallıkınızını bilmen. Keçip keçimiz gerek digin. Uçakdın men sizin aşınan bulduken men de. Anna bu gep ne? Zerdi bilen dedi. Anna, dedi Vronski sel rencigende teleppuzda. Şogu, sının aşnan bop, hemmi nimemni veyran kılışım gerek. Anna, uçakda oğlumni demekçiydi. Gepnin ahırını ağzıdın çıkıralmadı. Vronski Anna'nın iradilik, hem sap vicdallık ayal turup, nimişka özünü mü, başkalarını mı aldaydıgan bu halet kiçidap turuvatkallıkıga ve onundun özünü kutuldurmaydıgallıkıga her kanda kılıp mı aklını yetküzelmeydi. Bunun asaslık sebebinin ağzıdan çıkıralmagan oğluğum degen gepti işkerlikini hiyalıgı keltürmeydi. Anna oğlunu, oğlunun keyinki küllerde dadısını taşlap ketken apısıga kandak muamilde boludugallıkını oylugallır da özünün kılıvatkan işlerden kat korkunuştu kalattı. Ve o ekte estaidil oylugusu gelmey, adetki ayallığı okşaş, sahtı yekün ve sahtı geple bilen özüge teselli berip, emmini aynen saklap gelişka. Oğlunun kelgüsü de özüge kandak bağ berdigallıkı dek bu korkunuşluk meselini unutup geçişki urnattı. Sinirdin ötünüp kalay, sinirdin sorap kalay, dedi Anna, tuyuksuz Vronski'nin kolunu mekkem tutuvilip. Galiti bir hıl mulayim hem samimi teleppuzda. Bunun dinkin, bana bu iş doğruluk zadılı gepkin misan? Bırak Anna, hem de o gepni kınma. Mini ihtiyarım bu koy. Ehvalımın şermendilikini, müşküllikini bilmen. Ama bu iş sen oylugan dek ondak asan hel olmaydı. Meni ihtiyarımı koy. Menin diginim dek kıl. Men bilen bu iş doğruluk ikinci sözleşme. Mağı verdi berelim sen. Yak. Yak mağı verdi be. Ben senin her kandak talepinge makul deymen. Ama könlüm tinicemez. Bulup mu sen bana digen iştin kiyin? Senin mi könlün şundak? Menin mi hem şu? Menin mi? Dep tekrarladı Anna. Rastaysan. Ben bazı azaplını men. Ama sen o işla doğruluk bana mengü iğzaşmısan. O azapla ancı bilinip getmeydi. Sen şu doğruluk yapkısanla, o azap beni yana kıynaydı. Ben bu gipindin hiç nersini düşenmedim Anna, dedi Vronski. Ben bilmem, dedi Anna onun sözünü bölüp. Sen tuğma ak gönül, yalgan yapkılışsan şuncilik iğir. Senin üçün menin könlüm yerim buludu. Meni de bütün ömrünü nabut kılıp atsan. Men mi hazır şu doğruluk oylap atattım? Dedi Vronski. Sen kandak kılıp men üçün hemmi nersin vazgeçerledin. Eğer sen birer bəxtsizlik uçurap kalıdığan bolsan, men özümünü zadılı keçirmeymen. Men bəxtsiz ma? Dedi Anna onunla yakın kilip ve ot da kızgın muhabbeti bilen onunla tikilip durup.
Мен хазыр яйдыган нәрсеге ерішкен аш қорсақ адамға оқшап қалдым. О адам бәлкім мұздайдығанды, киімлері еліңді. Шуның үшін нұмыс қылыдығанды. Әмма о бәқсіз әмәс. Мен бәқсіз ма? Яқ, дәл оның әксіче. Бәқтлік. Анна қайтып келген оғлының ауазыны аңлап, іштік балконғы бір құр қарап шықты да, орныдың леккеді тұрып кетті. Оның көзлерде Вронскийге тоныш бір от еніп тұратты. Анна үзікле селінған чырайлы қоллары білен, оның бешені тұтып тұрып, ұзақ қарап кетті. Вә үзіні еқін әкеліп, тәбәссім ойнап тұрған ләулері білен, оның ләулерге, көзлерге сөйіп қойды. Андын оны іштіріп, өзідің нері қылып маңмақшы болып еді, Вронскийге іштік оны тұтып еліп, «Қачан?» деді әс ұшыдың айырлып кетіп атқандәк, ин тайын бош ағанда. «Бүгін кеч саат бірде», деді аннамы пичырлап вә ұлық кичік тініп тұрып. Андын енік вә іштік қадамлар білен балысының еніға қарап маңды. Сергіожа бақ чыққанда ямғұрды келіп, Енік анысы білән білі шипаңда ямғұрдың далдылынып ұлтыратты. «Хайр», деді Анна Вронскийге. «Біраздың кен бәйгі көгілі бар мән. Бетсі келіп, мені еліп кетмекче». Вронский саатыге қарап қойып, алдырап меңіп кетті.

Yol üstüdeki belgi keyfiyatı koyuklaşkan seri Vronski'nin pat arada belgigi katnıştın peyda buluvatkan kızgın keyfiyatı tekimi küçüyüp bir vatattı. Onun yatkıda hiç kim kalmagan. Hemisi belgi meydanıgı ketken idi. Dervazı aldı da Çakırı onu saklap durupdu. O kiyimlerini almaştırvatkan da Çakırı onunga ikinci meydan belginin başınıp ketkenlikini birkaç efendinin onu izdep kelgenlikini. At bakar balının athanıdın iki katım yugürüp gelip onu sürüştürgenlikini sözlep bədi. Vronski aldırmay, temtirmay kiyimlerini almaştırdı. Andın peytun keşke özünü athanıga apırıp koyuşunu buyurdu. Athanıga berip şu yerdin belgi meydanı da odemlerinin mığıldap ketkenlikini. Her hıl peytullani, Meğişip yürgen ademlerini, əskerlerini, şipanlarda tıkılışıp oltırıp ketken kişilerini gördü. İkinci meydan beyge devamlışı vatattı. O atxanığı yıkın kalganda Kongurak'nın avazını anladı. Atxanığı kırgende Mahotin'nin alıp açak ceren etiğe yolu kıp kaldı. O atının köküş kulakları dın durattı. Üstüge kök arlaş tok serik yopuk yapılgan idi. Uni ula belgi meydanıgı ilip geçişi vatkan işken. Kortkine, dep sorudi Vronski at bakardın. Atxanı da at igerle vatudu. Addi atxanı da fro-fro igerlenip koyuptu. Emdi uni ilip çıkışmakçı bulup turuşkan iken. Мен кешкіп қалмаған деме. Яқ, яқ, деді ингіліз авал ингілізче, ондын русты сөзлеп. Бәкме алдырап кетмен. Вронски тітіреп тұрватқан тұлпарының чырайлық ұмақ кеудісіге ені бір қетім көз жүгіртіп шықты. Вә оныңдың тәсті көзіні үзіп талағы маңды. Шипанланың алдыға Hiç kimnin közüge çelikmaydıgan tolumu obdan bir çağdı yitip badi. İki çakırımlık beyge ayaklı şay dep kalgan. Hemmi közle oldu da çepip gelivatkan eğir atlık koşun ofisleri bilen, onun kendidin çepip gelivatkan yenik atlık koşun ofisleri tikilip kalgan idi. O ikisi pelligi karap ceninin bağırcı çepişip gelivatattı. Kişile belgi meydanının içi ve sırtıdın ahırkı pelligi karap yugürüşüp, her işki atlı koşunun əskerleri bilen komandırları gelbi kazınış aldı da turgan başlıkı ve ağınısıge tenteni kılışıp, bar avazları bilen tovlu şattı. Vronski asta menip topnun içi kırdı. Belginin tügü geldikidin direk berip kongurak çılınganda, çempiyon bolgan igiz boyluk Eğir atlık koşun komandiri üstübişi lay, at üstüde yerim yetebilip, çılık-çılık terlep ketken, asırap turuvatkan etinin tizginini koyu bitip, asta mandırıp kelevat attı. Ayğır kademlerini zorgu astılıtıp, yoğan gevdüsünün tezlikini pesaytti. Eğir atlık koşun ofisleri, Худди татлык уйкусудан яңылы ойганган адамдак атрафыга назар салгач, тасты күлүмсирап келип атты. Достору менен тамаши билла уни катма-кат орып элишкан иди. Вронски шпанлардын алдыда сыпайылык менен меңип жүрүшкөн ва параңлашып турган ак сүңөктөр жамиятынын азалардан атай өзүнө качырып турду. Dikkatim bölünüp ketmesin degen maksat bilen onla Betsy ve aksının xotinining şu yerde işkenligini bilip tursumu ularning aldığa bamedi. Lekin tonuşları mangdamdı bir uçurap, onunga bayqi işki beyginin ahvalini tepsili sözlep, onun nemi üçün keçkip kelganligini sorap durdi. Beygiçile mukafatlarını eliş üçün sahnege çakırılıp, Әмі адамның декітті шуяққы бұралған чағда Вронскийнің полковник пагоны тақыған акси Александр оның алдығы келді.

Bu ketimki beygige 17 nefer ofiser katnaştı. Beyge şipanlarının aldıdaki 4 çakırımlık

ellips şekillik çoğun beygi meydanı da ötküzletti. Meydanga 9 tos kurulgan. Ula, derya, şipanın aldığı kurulgan 4 kez igizliktiki bir müstekem tosuk, bir kuruk östen, bir süyba östen, bir kıya, bir İrlandiya tosmisi. Onun dinkiyen yani süyba işki östen, süy yok bir östen bağıydı. Beyginin ahırkı pellisi şipanın udulıdı idi. Beyge meydanın özüdün emez, meydanga 200 metr kiladıgan yerden başlanattı. Birinci tosalgı muş arlıktı bulup, tosmısı ba 6 gez kenglikteki bir östen idi. Beygiçile u yerden keçip, ya ki sekrep asallı ötüp gitel etti. Beygiçile 3 ketim katar tısılıp çepişip baktı. Lekin her ketimde birer işkisinin eti aldıdı çepip gitip, yeni başkadın tızılınışkı doğru geldi. Tecrübelik reperi polkovnik sesterinin açıkı kilip, tötüncü ketim tızıldırıp, çepin la! Dep vakırganda, andın kaidilik boldı. Beygiçile topi katar tızılıp turganda, hem közle, hem durbulla, her hıl kiyingen u ademlerge tikilip durattı. Әмі адамның қиясыды ке бір мәзгіллік жимжитлықтың кен төт тәрәптің қойу әтті, башланды, дейшкен чоқалла көтірілді. Тамашы бұлла бәйгені текімі еніқ көріш үшін бәзілері төт бәштін болып, бәзілері өзлері ялғыз ұяқ-бұяқ чепшіп үретті. Бәйгічілі топы ә дегенділа созылышқы башлап, ішкіліп, Üşləb, birləb digəndək dəryağı yıqılışqı başıldı. Tamaşçılığa ula xuddi bir top bulub kelivatqanda körünətdi. Bəygiçilə üçün bir nət sekundlıq pərəxtinin mu əhmiyyəti çoğun idi. Qəni həddidin taşqırı qızıb getkən fro-fro qozqalğanda bir qədəm keçikib qilib bir nət atının kəynədə qalğan idi. Vronski tizginni küçəb silkib bəgən idi, nait tezla bir neç otnın olduğu ötüb getdi. Əmdi onun aldıda şikkili ot qalgan idi. Mahotinnin sağırsını təkşi oyun tüp çəpib getib atqan cərən eti Vronski'nin aldıdı idi. Onun aldıdı ikisi nə ölük əməz, nə tırk əməz, Kozolovni ilib çəpib getib atqan Diyanna idi. Vronski dəstəbki bir notlada özünü mü, etini mü başquralmay qaldı. Birinci tosuq dəryağı yetib gelişdən ilgiri etini tek toluq başqırıb bulalmağan idi. Gladiator bilən Diyanna dəryağı billi yetib gelib, birli vaqtı digidək lüp qılıb dərya üstüdün səkirəb ötüb, nerik qırğaq qıçüşdü. Fro-fromu ulanın keynidin uçub gelib atqandək yügürüb gelib, Дәриятын сәкіріп өтіп кетті. Лекен Вронски өзінің хауағы көтірілгәлікені сәзген шу бір дәқиқі ішчіде бір дұлла етінің пұтлары остыды тыпырлап тұрған Козовелев білән Диянланы көріп қалды. Козовелев ет сәкірген дейін тізгініні қойып әткен екен от оның білән білі моллақ етіп кетіпті. Vronski bu vəqənin təfsilatını bəygidin kiyin bildi. O Fro-Fro'nun putları çüdüğa yerinin Diyanna'nın putları ya ki beşi buluşu mümkillikini pərəz qılgan idi. Amma Fro-Fro xuddi yuqurdun səkirəb çüşüb atqan müşk oxşaş səkirəb ötüb atqanda putları bilən belini teximi aldığı sozub, Diyanna'nın üstüdün səkirəb ötüb aldığı qarab davamlıq çepib getdi. Uf, menin azizim, dedi Vronski işçide. Vronski deryadın ötüp ketkendin ki illa atını toluk başkuralaydıgan bolup, Mahotun'nin kaynıdılla çoğun tosuqtun ötüp ketsem, onun din kiyinki 150 metr arlıqta onun aldığı ötüp ketimen dep niyet kılıp mağdı. Çoğun tosuq del padişah şipanının udulu deydi. O ve onun aldığı çift

0: romanını anlattık. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi deputanla stansımızın başqa sərxil programları da olsun.
1: Kızı, bugün ananızla önce dal numar içip verişke vaxtınız çıkar mı?
2: Ben yığılıştım, kayıtkan ekin kıtere ya.
3: Atanım bilen bir koru da durumuz, ama vaxtımız odol kemmeydi.
1: Ağzınız bütüp kaptı o.
4: Zukam da kağılı hılıp oldu. Əsirəp qanmısın dəb sizi demigeydim.
5: Ata anam bilen bir şəhərdə turmuz. Amma künləb-künləb vaxtımız udul gəlməydi.
3: Ata anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
6: Apa, siz sılı oynadığa vaxtıda mən sürəkkə əp qoyayım.
3: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
2: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
3: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Dada, ana, biz kəldok.
7: Buva, muma.
3: Sağlamlıq dastıqınımızda.
8: Talındaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını körəleyimiz. Xatırcam situal alayımız.
9: Qormığa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqını alayımız.
3: Sağlamlıq ayıqımızda.
8: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq. Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
3: Sağlamlıq kolumuzda.
8: Əhlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın tekrar paydınını alayımız.
3: Derizlərini içip hava almaştırıp dursaq, öyünün havası saplışıp mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vakit yenimizde.
8: Piyadilə yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen məlimizden muayeti barğansırı yaxşı bulmaqda.
3: Sağlam cungu birlikte açırışımızda muhtaj.
10: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістеріне барлық келтірді. Менің сайдек әйгішшім білен, о башқылар білен ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
11: Үшінші нұмырлық бемар.
12: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ тавалансам бола.
10: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalıq davalısaq mı?
12: Bak tip yüzünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüş mü? Meni ümitke teximi yıkılaşdırdı.
13: Psikiki sağlamlıqına köngül böleydi.
8: Küçükkine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap köyü atkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkı atkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben din, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.